Kişiler 34 yıllık vakit hatırlayış usulünü düşüngendin kiyin, mektepten başka oranlarımı mini liksiye sözlep verişke, ders ötüp verişke teklif kılgan buldu. Bunun içi de Çangcan soğudu şu yanımı ba. Bir kettim məlum bir çoğun karxanda ders ötüp oğandın kiyin, bir kança peşkadam yoldaş mini oru valdi ve arısıdaki başlık süpet biri. Yigit, sen teki boytaq oxşumam sen, Beycan'da özün yalğız küreş kılı bitip sen de, dəb sorudu. Mən, hə-ə dəb cevap verdim. Lekin könlümde bunun vaqt orlaştırış bilen nim münasiyeti badu dəb oyladım. Qandaq, toğır dəbdi məmmu, dedi o xizmettaşlarıqı qarab, andın yanı mağı buruldu. Sən etkan vaqt orlaştırış, pilallaş, xatirlaş usulları boydaqlağı mas geludu. Bizgi oxşaş ailesi ba, atanısı, xotunbalları ba adam, onda qılanmayımız. Planını tüzüp qoygan bilen, bugünü balımızdan məktibidin çakırsa, Әдісі құтын қызметтің көңілсіз қайтып келіп, өйді жидал қылып атқан. Өгіне чоңла ағырып келіп, доқтырханығы чепіп атқан. Сән тихи яш, бұланы білмейсен. Шындық деп болу, менің бірәр нәрсі дейішімнімі күтместін, көпні көрген ақсақалларда қызметташтарыны әгәштіріп, мәғрур қияпәтті кетіп қалды. Әгер о маңа пұрсат берген болса, сіздің кепіңіз бойынша айтқанда, өйленіш мұхаббатның қатылы болып қалмай, кәсіптің қабірстаны болып қалады екен де демекші едім. Haqiqi münavvar adamlar shu xildagi ahvollarga yo'liqqanda mag'lubiyatini

Birlikte ötküzgen hoşal çağlarını hatırlaş bilen bille, ola yaxşı gördüğün nərslərini mi hatırlap koyun. Paran davamıda zan koyup anlısınız, karşı tarafının nemige amraqlıqını, qaysı işlağı köngül bölduğalıqını bilələysiz. Andın ola yaxşı gördüğün nərslərini soğuk kılsınız, ərzan nərsi boğan tağdırdı mı, köngülünüzün düşünüdü. Hemkarlaşqım işkimiz bir qetimliq ziyareti tunuşkan, ziyaretin keyin birlikte rəsim körgəzmesi barduq. O menden okuğucula evetken soğukatladın, kandak soğukatını en yakışık görürsüz deyip sorudu. Men bir parça resimini en yaktırıp qağa edim. O gerçi resim sizişini emdili ügün vatkan bir okuğucu sızgan adli bir parça resim bosu mu, o soğukat bergücünün en samimi könlü boğaşka şun yaktırıp qağa edim. Keyin tuğulgan günümde bir parça may boyaq resim tapşırıp aldım. O məxsus okuğucu təklif qılıp, resim sizişini nöldün başlap ügünüp, İki haftası da menin gitar tutup durğan rəsimimni sızıp əvətibdi. Bu soğuğa danlıq markalıq tınşığuş, ya ki qol saytıda qımmat nərslərdən mü qımmatlik, çünki o haqiqi köngül soğusu.

Rollağı bölüp nişan taksimleş ve yukur ünlülük təsirat almıştırış usulunu uyunvağandın kiyin, məxsus vaxt ajıratmağın taqdırdı mı? Ətrafınızgi ademle bilen boğan münasivitinizni yaxşılayalaysız da, artıqca əndişedin kutulub, bütün vücudunuz bilen xizmetki kırışış imkaniyetine erişalaysız. Xizmet bilen turmuş otursa da, haqiqi tamponluq mövcud emez. Çünkü ula otursa da, əzəldin karmı karşılık bu baqan emez.

Bir adamın hayatının ahmiyeti kandak ölçünüdü? Bazılarının göz karşı mındak? Tuğulup çoğun bulguçu boğan hayatınızı bayan kılın. Tuğulğa vaxtınız, okuğa mektepleriniz nalı öz işçiga ağan tercim hal emez. Personajları, vaqaligi, baş ahiri, kulminasiyası bar boğan mükemmel hikaye bolsun. Muhabbet hikayesi buluşumu, üç ilişkideki hikaye buluşumu mümkün. Eğer sizin hayatınız yıkımlık bir hikayeye aylansa, mənilik, əhmiyyətlik yaşayan bolusuz. Yadrosu bar boludu. Ondaqda hayatlıq hikayenizin yadrosu ne mi?

Yazğıçılar tizimlikinin bir qetimliq ziyaretide ula menden, sizning eng xoşal bir kuningiz qandaq ötken, dep soradi. Men mundaq cevap berdim. 2014 yılının məlum bir günü Shandongda ichki maydon leksiya sözlədim. 45 bet kitap okudum. Andın tuyuqsız, şundaqla Tayshan tiyığı çıxış qararığı geldim. Kün oldurgan yolu çıxıp, keç saat 10'da Tayshan getip bardım. Saat 11'den başlap taqı yamışıp, sər saat 3'de taq çoxısığı çıxdım. Saat 4'de kün çıxdı. Şu bir gün içi de, özüm yaxşı gördüğü işlerinin həmmini qıldım. Kitap okudum, çeniqdim, sayahat qıldım, xizmet qıldım. Mən muşundaq adam bolsam gerek, netice tuyğusu çoxun buluşu gerek. Taq çoxısı da turup, künnin çıxışını körgə vaxtımda, tartqan japanın həmmisini unutup gettim. Eğer nam şöhret noktası dili oylaşkan bolsam, çüştün burun Beijing'da şöde leksiya sözlügen, çüştün kiyin Çinhua'da şöde yeni kitabımını tarqıtış mürasimiga qatnaşkan ve Yuminhong muallim bilen söhbet kurgan aşu künni, ya ki Hollywood'da Alvastının tuncu koyuluşu qatnaşkan künni, veya ki Şanghay'da Plantala Ara Uruş işkinin xalqaralıq musabıqısı riyasetçilik kılgan künni talasam boladdi. Tayshan tiyığı çıkan künni talışımdaki sebep şu ki, o naiti tabi, samimi ötken bir gün. Şu günü kılgan işlerinin hemisi, Çin yürükümdün halap kılgan işler. Hizmet bilen turmuş tamponlaşkan bir gün idi. Her kimnin turmuşunu küzdüş noktası okşaşmaydı. Mən özümge nemi kerek, nemi kerek emez, bunu enik bilemen. Şuna hatırcamlık içi de özümge işinemen.

Hayatınızda qancha xil imkoniyat bor? Birer kim sebeplik hayatınızda özgürüş bo'lib qolgan mı? 2014 yılı 10. ayda Jiang Xiaoyi'nin kitap okuşçu yığı dahil buldum. O, men üçün VCR işletgözdi. Bir qetimlik pürsette bir yazgıcı bilen birlikte dala sapirge çıxdıq. O, tamah vaxtıda yenimde oldurup, bu qetim Şinjan'a münasibetlik bir kitap yazdı men. Çoğun budlıqılıq şeyhunu bilemsen, dep sorudu. Çoğun budlıqılıq şeyhu digini Şinjan'ın danlıq pivisi. Onun deyişçe, onun yazmaqcı bolğını şeyhu pivisi'ğı münasibetlik yıka iken. Маңа әвәт берілген болды. Язғучының тегі илан қылынмыған қол

geçerlişçe 15. 5 yıl mezgilde mulazimetçiliğinin kölümü 100 trilyon yuandan aşıdıkken. Kelgüsü yüzdengende mulazimetçiliğinin ela süpetlik, yukarı ünümlük terakkiyatını kanda kılganda tekim yakşı ilgiri sürgülü buludu. Mulazimetçiliğinin iktidarını aşırıp süptünü östürüş hareketini çoğunkur yol koyuş bir türlük halkılık tedbir. Bu hareketini yakşı yol koyuşta üç aş kuşluk sözünü yakşı ilgileş gerek. Islahat, mulazimet sahasındaki ıslahat içi yutuşunu çoğunkurlaştırıp, kolla siyaseti sistemisini mükemmeleştirip, mulazimetçiliğinin terakkiyatını çekilip duruvatkan tüzülme, mekanizm tosalgularını yeni mi tüketiş gerek? Meselen, rayon alkıgan ticaret memuri tosqını buzup taşılap, mulazimet sahasındaki okşaş bulmağın rayon ve kesip ölçümü, kaidesi, siyasetini mas birlik keltürüşüne algı silcitiş. Mulazimetçilikni nazaret kılış, başkuruş ıslahatını çoğunkurlaştırıp, mulazimetçilikning yeni kesip altı, yeni endisiyi maskeledigan nazaret kılış, başkuruş usulü katarlıklarda yenilik yartış gerek. Yenilik yartış. Mulazimetçilikning yenilik yartış iktidarı, ticaret asasi gevdelerinin yenilik yartış, ilgilik tikleş iktidarı ve hayati küçü de merkezlik ifadelindu. Yeni bir növetlik penteknik inkılavi porsitini çın tutup, yenilik yaratış hayati küçüge ige bir türküm ticaret asasi gevdelerini yetildiriş. Bulup mu mulazimetçilikteki bir türküm başlamçı karhanlar, supa tipideki karhanlarını yetildiriş ve zora yetiş arkalık bütün kesip zencirde yenilik yaratış iktidarının üstüge törtkü buluş gerek. İçi yetiş. İçi yetiş seviyesini küçüp östürüp, mulazimetçiliğinin icazet çeklemesini tertiplik koyutup, noktuluk sahalardaki mulazimetçilik selimisini kenaytip, mulazimetçiliğinin devlet ölçümünü takamılaştırıp, Cungo mulazimeti markasını yitildirip, devlet içi ve halk aradığın ibaret işki bazar, işki hıl baylıktan tekimi ken dairde, tekimi çonkur katlamda toluk paydınlıp, dünya mulazimet baylığını biriktiriş ve onundun paydınış iktidarını küçeytip, mulazimetçiliğinin halk ara rekabet gücünü aşırış gerek. İlgiri bazı caylarda çoğun türlerini, yasımcılıkını, bakçı rayonunu, özümün kesbini tutuştek pişkan tepekkürü şekillenip, bu körgülü bulunduğun nersler, köngüldükidek bulgan bulsumu, mulazimetçilikini terakki kıldırışta tecrübe kemçiliydi. Mulazimetçilikini terakki kıldırışını tekitleş, her derecelik kadırlarının hizmet iktidarına yeni taleplerini koydu. Caylar tarmaklarının iktidarını aşırış, süpetini östürüşünü çın tutup, mulazimetçiliğinin terakkiyatıdaki noktuluk vazifelerini puhta olgı silcitip, mulazimetçiliğinin yukur süpetik terakkiyatıda tırışıp yeni vaziyet yaratışını ümit kılımız.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi yakında ilan kılgan sallık məlumatı körsülüşçe, bu yılın aldıngı 20'da memleket boyu içe yeniden təssis kılıngan çet el sodigarları məbləği karxanları 35 minge yetip, oxşeş məzgildikidin 7 point aşkın. Çet el sodigarları məbləği karxanlarının kurulma orunlaşdırması davamlıq əlalaşkın. Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarası ilan kılgan sallık məlumatı körsülüşçe, Məbləğ Siliş rayonundan qarğanda eksport çoğun ölkeleri, çigra boydaki ölkele çat el sodigarları məbləği karxallarının işini işqa aşırışı da törtkülük rol oynağın. Aldıngı 20 yılda Xaynan, Shandong, Guangdong, Jiangsu qatarlıq eksport çoğun ölkelerde yeniden kurulgan çat el sodigarları məbləği karxallarının iş sürati ayrım-ayrım 38.6%. 15.2%, 8.1% ve 6.8% bo'lgan. Xeylongjiang, Ichki Mongol, Guangxi, Jilin qatarlıq chegara bo'yidagi o'lkalarda yangidan qurilgan chat al savdogarlari mablag'i karxonalarining ish surati ayrim-ayrim 79.5%, 29.1%, 16.6% ve 12% ki yetgan. Tashqi iqtisod sodi tashuvchisi xalqaro iqtisod sodi shoyaning professori Suyfan mundaq dedi. Dengiz bo'yidan chegara bo'yiga ichki quruqlikka yetib yetishga birlikda kuch chiqarildi. Masalan, Xeylongjiang, Ichki Mongol, Jungu, Mongoliya, Rossiya iqtisod koridoridagi muhim qurilish rayoni. Xaynan,

Eger neticede talaş tartış ya ki guman bulsa, enik diagnoz koyuş ve tıpkı ayrışık doğru gelse, köz kesellikleri bölümünde yenime tekime inçki kayıtı tekşürüş asılları arkalık enik tekşürüldüken. Meselen, renk fazısını tiziş, bir normal üç renklik eynek katarlık usullar var iken. Muhim eskertişimiz şu ki, prava, salametlik tekşürüş katarlık resmi renk sizimine tekşürüşte, çokum salayeti bir davalaş aparatlarının kılıplaşkan neticesinde ölçem kılış. Tordaki bir parça resim, ya ki malum bir yan telefon app'lerge tayinipla öz aldığı yakın çıkarışkı bulmaydı. Eğer özünü tekşürüş neticesi kartta gümanınız bulsa, yenile doktorhanlardan köz kesellik bölümüge berip, kespi, nopozluk orullarda tekşürtün.

0: Meyve toğralmalarına ait istimal körsətmesini düşünüp yıkın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verirdi.
1: Meyve toğralmaları yiyiş yaşlarının bəkrək alqışı erişdi. Sodgarla meyvenin postunu soyup, toğrap, kiçik kutuğu silip koydu. Yiyişka bək kolaylıq, onun üstüye bağası mı umumizlik jüqiremez. Ama nurgun kişiler şulungu salqaraydı ki, bazı karmakka çıraylıq köründüğün, koçu boylarda setilgan bu toğralgan meyvelerde tazlıq bihatarlıki yuşurun xaupi mevcut bolishi mümkün. Meyve toğramları içine kökürüp kalan meyveler bolishi mümkün. Bazı sodgarlar azraq yeri sesip kalan meyveni satkılı bolmaydı. Taşlıb etken de yana əpsunlarlıq boladı dep karap, meyvenin sesip ketken kısmını kesip etip, karmakı yaxşı köründüğün kısmını kaldırıp, meyve toğralması kılıdı. Bularını pärk etiş bəktəs. Sesiğen meyveler adatta iki xil əhvalda kör oldu. Bir xili üşük ya ki urulup soğuluştan kelip çıkan kısmen meyve toqulmalarının bozuluşu. Bu xildeki meyvelerinin bozulgan yerini kesip elip etip, devamlıq yeşki boladı. Bırak baldırraq yevetiş kerek. Bulmasa, vaqt uzargan seri asalla bakteriya peyda boladı. Yani bir xili meyveni yaxşı saxlamaganda sesip kalıdı. Bu xil meyve karmakka az bir kısmıla bozulup kalganda körünsü mü? Əmliyyatta bütkül meyve allıqaçan bulgangan buluşu mümkün. Meyvenin süpüte özgergen oranını kesip etkendin ki mu, davamlı istimal kılış tavsiye kılınmaydı. Bir aparat bazardaki bazı sisip ketken meyve avrişkilerini jığıp mikroorganizm ve zemburuğunu tekşürüp analiz kıldı. Bu tekşürüş biz daim yaydıgan tüklük şaptol, alma, üzüm katarlıqlarını öz içi aldı. Neticeri baykılışça, meyvenin bir kısmı sesip kesse ya ki kökürüp kesse, bütkül meyvelerinin mikroorganizm bilen bulgunuş derecesi naiti jukarı buldugan. Məsələn, çoğun üçey tayakçı bakteriyası, altın renglik üzüm suman şarçı bakteriyası, zemburuq katarlıqla. Fakat az bir kısmı sesip ketken meyvelerdi mu, mükemmel bolgan orundaki bakteriyalarının sanı mu, oxşaşla ölçemden eşip ketken bulup, bulgunuş derecesi jukarı. Biz adatta bunu közümüz bilen pärk etelmeyimiz. Gansu yezigilik taşösi ilgiri sesip ketken olma tərkibideki penitselinni texmo təpsili tətqiq kılgan. Tətqiqat tətidisi körüstülüşçe, olmanın sesiş külümü kançı çoğun bolsa, bunun işçiliki penitselinnin mıhtari şönçü yukarı bolgan. Hem de penitselin yana olmanın etrafıdaki tokulmalağı keniyip, sesiğen oranga kançı yırak bolsa, penitselinnin mıhtari şönçü tövən bolgan. Arlıq kanç yıqın bolsa, mıhtari şünçü yuqır bolğan. Hem de onun mıhtari sesiğen oranının diametrinin eşşiğe əgişip eşip barğan. Sesipketke almışıra penitsilin bütün almağı tarqılıdı. Kesel payda kıldığan çoğuşçay tayakçı bakteriyası, kosaq ağırış, işçi sürüş qatarlıq, aşqazan üçay yalluğu alametlerini keltirip çıxırdı. Altın renglik üzümsüman şarçı bakteriyası, muvaffaq şaraitda üçey toksinini peyda qılıp, adem bedindeki üçey yollarını buzgunçılıq uçurtup, kusuş, işçi sürüş qatarlıq alametlerini keltürüp çıxırdı. Zemburuqnun mu belgilik zəhərləş iqtidarı ba. Adamın nervisi ve işki acıratmaları kalay mıqallışış, immunit tormozunuş, rak payda qılış, cigər, börek zəxmilniş, köpüyü iqtidari tosalğı uçuraş qatarlıqlarını keltürüp çıxırışı mümkün. Zemburuq toksininin ziyini mu naid için. Penisilin sesip kalan meyvelerini istimal kılgıcılarda ciddi ve sozulma karakterlik yemeklikten zaharlanışını keltürüp çıxırdı. Könlü elişiş, korsak ağırış, işçi sürüş, katarlıq alametle körülüşü, hem de rak payda kılış karakterine iyi buluşu mümkün. Aflatoksin B1 adem ve çarbılarga küşlük kesel payda kılıdı. Onun nurga, ıslıklı bolgan təsiri bir kadar mukim. Daim korumu koruş ve kızdırış usulda onu asallıqça parçalıqlı bolmaydı. Ademdeki berlemci ciger raki aflatoksin bilen münasetlik buluşu mümkün. Şu an meyvenin süpüte özgürüp getişi, yüzeki hadisi bulupla kalmasın yana öntünsiz alda bedenin her kaysi oralarına sınıp kırıdı. En yakşı bir taraf kılış usulü bütünlüğü taşlı bitiş. Şu an koçu boyuda setilgan toğralgan meyvelerini setivilişte dikkat kılış gerek. Koçu boyuda setilgan bazı toğralgan meyvelerden tazlıq əhvali kişini endişik saldı. Toğralgan meyvelerinin məşğulat muhitinin kandaklıqını bilmeyimiz. Jumladan meyvini to'g'irganda qo'lni astoydil yuyib, dezinfeksiya qilgan qilmaganligi, bir qatim ishiltilgan palay kiygan kiymaganligi, mask taqgan taqmaganligi, meyvalarni uzil-kesil pokiz yuvgan yumaganligi, meyvini axlash shundaqla meyva to'g'rash taxtasining pokiz yoki pokiz emasligi qatorliqlarni yaxshi o'ylash kerak. Bazı bazarda setilvatkan toğralığa meyvelerini toğırganda kolunu əstaydıl yumuğan buluşu mümkün. Kolumuz adette pakizde köründü, lekin əmliyyatı pakizemez. Bir türlük tətqiqatta 51 nəpər sağlam ali mektəb okuqıcısı pidayisinin alqan yüzü təkşürülgən. 27 ər pidayi və 24 ayal pidayinin alqında cəmi 25 çoğun türdeki bakteriya təkşürüb çıxılgan. Bunun içirə 3 çoğun türdeki bakteriya, Yani yipsiman bakteriya, qalin divarlıq bakteriya tipi və şəkli özgərgən bakteriya tipi 94%-ni ilgiligən. Cəmi 102 alqanğı qarda təkşürüş kollektipi yanımı ilgirligi alda 4742 xil bakteriyanı bekitgən. Otri hesab bilan hər bir qolda 150 xil bakteriya bar bulub, adətləngən qoldiki bakteriya sani teximi yuqarı bolğan. Agar meyva to'g'rashdan burun ikki qo'lni pokiz yuymasa yoki bir qatim ishiltilgan palay kiymasa, qo'ldagi bakteriya meyvalarni bulg'aydi. Ba'zilar yana meyvani to'g'irgan vaqtda yon telefon ko'rdi. Yon telefonning sirtqi yuzida epiderma uzumsimon sharchi bakteriyasi, cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasi, uchay sharchi bakteriyasi, oltin ranglik uzumsimon sharchi bakteriyasi, Salmonella bakteriyasi qatarlıq kesellik peyda qılğıcı bakteriyalar umumiyyüzlük mövcud buludu. Asallah yeməklikini bulğaydı. Meyvinin postunu aqlamaslıq. Bəzi meyvilərinin postunu yemisimu, lekin aval jüyüb andın aqlı vetiş gerek. Məsələn, qoğun listeriya bakteriyası elib yürüşü mümkün. Bu bakteriya bilən yuqumlanğandan kiyin qusuş, iç sürüş, qızış, muskulla telib ağırış əhvalları körüldü. Eğir bolganda oşirin ketiş, şük bolup qeleş qatarlıqlarını keltirip çıqırışı mümkün. Mutaqasla mundaq tep əskertti. Qoğun yeştin burun bütün qoğunun sırtqi yüzünü pakis çotki bilan çotkilap andın sodi çayqı vetiş gerek. Andın toğırap istimal qeleş hem de tezdin yev vetiş gerek. Meyvelerini toğraş qışıltıdığan tağılıq əsvapla və toğraş taqtisi pakis bolmaslıq mu? Asalla bakteriya payda qılıdu. Meyve posti bilan uchrashgan tig'liq asboblar va to'g'rash taxtasini astoydil yumg'anda bakteriya paydo bo'ldi. Meyvini bularni to'g'irganda giralashma bulg'inish paydo bo'lishi mumkin. Uchirishish ko'lami qancha cho'ng bo'lsa, meyvalarning supti asalla o'zgirib ketadi. Agar dasmol bilan surtibli bo'ldi qilsangiz, teximi ko'p bakteriyalar paydo bo'ldi. Biz odatda nafas olganda, gap qilganda nurg'un tükürük chachirandilari bo'ladi. Tükürük chachirandilari nafas yo'li kasalliklarining tarqalish xavfini oshirib qolmay yana yemaklarni bulg'aydi. Tadqiqotda bayqilishcha normal gap qilganda, yo'talganda va tushkurganda tükürük chachirandilari qo'yib berildi. Cho'ngroq chachirandilar 2.5 metrlik gorizontal aralikqa yetkilishdan burun yerga tushadi. Kichikroq chachirandilar yerga tushishdan burun butunlay parga aylanib, uzun vaqt havoda turib qoladi hamda havo oqimiga ergishib harakat qiladi. Shunga meyva to'g'irganda bir qatimlik maskani taqib olganda chachirandilarning yemaklikni bulg'ishining unumlik oldini olg'ili bo'ladi. Meyvelarning yasash va saqlash vaqti aniq emas. Yoyma o'rniga qo'yilgan meyva to'g'ralmalarining yasash va saqlash vaqtini aniq bilmaymiz. Meyvaning supitining o'zgarish darajasi saqlash vaqtining o'zgarishiga ag'ishib eshib boradi. Yemaklik bexatarligi xavf-xatarimi buningga ag'ishib oshadi. Hamda o'xshash muhitda kesilgan meyvalarda mukammal meyvalarga qaraganda bakteriyalar texmi oson ko'paydi va supti o'zgardi. Qandaqli bo'lmasin, meyvini kesgan daqiqada bakteriyalar paydo bo'ldi. Bo'libmi yoz faslida temperatura 30 Selsiya gradusdan yuqori bo'lishi mumkin. 4 Selsiya gradusdan 60 Selsiya gradusgacha bo'lgan aralik yemaklikning xatarlik temperatura rayoni bo'lib, bu temperaturada har xil bakteriyalarning ko'payish sur'ati nihoyat tez bo'ldi. 2017 yili yemaklik manbalik kasallik qo'zg'atquchi va kasalliklarda e'lon qilingan bir poch tadqiqotda qo'g'un, mango, tavuz, xolungu, mugua va ananas qatorliq meyvalarda o'xshash bo'lmagan saqlash temperaturasida salmonella bakteriyasi va cho'ngchay tayoqchi bakteriyasining o'sish ahvoli selishtirildi. Natijada bayqilishcha Yeni meyve tərkibidəki salmonella bakteriyası və çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası 5 selsiya qradusluq saqlaş şəraitidə 6 gün içirə görünərlik özgürüş bolğan. 25 selsiya qradusluq şəraiti saqlığanda bu 2 xil bakteriyanın sani ən köp bolğanda 1 gün içirə 4 əs köp əygən. Qop qoyuş vaxtı qanç uzun bolsa bakteriyanın sani şünç köp bolğan. Bunodan körbeliş qıbuldu ki, koçu boyudiki meyve toğralımlarının bakteriya bilan bulg'inish nisbati tuvan emas. Saqlash vaqti qancha uzun bo'lsa, temperatura shuncha yuqori bo'ldi, shuning bilan yemaklikdan zaharlanish xatari ham shuncha yuqori bo'ladi. Xulosilsak, ko'cha bo'yida sotiladigan meva to'g'ralmalari qulaylik bo'lsa-mu, ammo cho'qim ichanchilik do'konlardan sotib olish kerak. Bo'libmi bolalar, yashanganlar, homildor ayollar qatorliq immunitet kuchi bir qadar tuvan kishilar to'piga nisbatan texim ehtiyotchan bo'lish kerak. Bək yiginiz kilib ketgan bolsa, tazlıq şəraiti layaqatlik həm nəx meydanda setivalgıl bulduğan dukallardan setivalganda nisbətən xatırcan bulsuz.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңлы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
8: Сағламлық дастықынымызда.
9: Talındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkırılığan orını, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız, hatırcam situal alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq, sağlam ozuqlan alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
11: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
9: Velisput bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirləvatkan radio anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi Komiteti Siyasi Biyorosunun 29. qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tirişip adam bilen təbiyyət inaq bölü ötüdüğen zamaniviylik bərpa qilish kerek namlıq sözünü anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 29. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasiyatçılık kılganı sözlügen, tırışıp adam bilen tabiat inak bülü ötüdüğen zamanivillik berpaklış gerek namlıq sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadı boğundak biz tünügünki radio jurnal programımızda Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gül namlıq hikayesinin aldın kısın ağlatkandıq. O, operasiya karvetedin sağ salamet düşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köl koyup davalışı. En mühimi yoldaşının keç gündüz yendin ayrılmay aldın haber ilişi sebep oğan idi. Ondaqta bugünkü günde o yeniyim üçün yoldaşın rencip kalıdı. Bula kızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılgan Gülbostan Abdurrahim'nin tarım jurnalda ilan kılıngan Tozumas Gül namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Yaş çağlarımda közünün yeğini yegide kız idim. Kançılığan jigitler çekisige gül kılıp kısışını armanlıgan. Mağa sögü xatlarını yezip bir-birden kızgınıp yürüşken idi. Emdeço, əlliknin bosuğısı kadem amay durup aşı güzellikim solupdu. Şuna yoldaşım menden çinip köngüldekini otolu etdi. Şu gündün başlap aynak karğım keledigan. İş hoş yakmaydıgan bop kaldı. Neç gündün beri tamak etişkimi kolum bamay, oğlumga sırttan tamak elip bədim. O, öy tamakını yap adatlengen boğaşka, sırtının tamakını mı tözük yemey, iyisi köngül bölmegen aslan kabi boyun kısıp kalmaqtı idi. Tek tönügün oğlumnu mektubu keçiktirip koydum. Hemisi şu kabahatik düşünün, şu mudhiş sözünün təsirini idi. İçimde açıqıp durgan iki kömürün köygen düşümünü kaydı oylaşka başıldım. O çöş azaplarımını dolqulutup, Nijat haqqidagi gumanlarımını tekim ulgaytıp etdi. Nijat bilen işkimiz daim birli mağıdıgan, yıldızla biz üçün mehirini tökken, işki qasınıqı otkaş tek kızargan yolğulla bilen tolgan çığır yolda onun kelişini kütüp durgu dekmen. Onun karısını kösamla yolğulla arısıgı mökünü bilip, onu taza bir taqaz aqıl vettay degen hiyalını kıp durgunumda, o uçsığı qip kızıl köğla kip, aqqonun kidek boynuğı kızıl közlük oltun zanjir esivağan bir nazlının koltuqlığını içe, mağrur qadam bilen men tarafki kelvatko dek. Çişlerim gazaptan kırışıp, nefeslerim boğuldi. Bağ küçümünü kolumğa şığıp, muşlarımını tügüşke orungan bolsam mı, madarım yetmedi. Bağ avazım bilen, yokal iplasla, bu pagız yanı bulğaşma. Nijat, sen adam emesken sen dep esedep şığılap, öz avazımdan çöçüp oyğunup ketken idim. Adamını dert yeydu, tömürünü dat yeydu degendek, tönügün keşte yatak uyumge bekini bilip, seherde, mektepki yolu saldıgan oğlumnu oyğu dışınımı unutup kaptı ben. Pekat saat ıstırlıksı 10 diyen rakanını kösetken de la, nağışlıq içine bir ıstakan kahve içip, beşimden ağırkını toxtutay dep ornumdan turganda, közürüm oğlumnun somkısığı çüşüp, onu oyğatma alıqımını bildim. Oğlum özün hücursta tatlıq uxlap atattı. Şu dakikada ləvlerimini çileginimce özümünü qatlıq ayıpladım. Mən əsli səhərinin işkini çekip, Torğay çocuğulmasta ornumdan durup, güllerge su kuyup, Kadinas aşkanamda oğlum üçün naşlıq tayarlap, onun peşanısı genişlap suyup, mektubu uzduk koyduğun mesuliyetçen ana emes miydim? İç-içimden devrep gelip atkan bir jığa beni ilkege ilu aldı. Tazlıq öy kirdim de, işini çın etip elip, buhadın çıkıcı jığladım.

ekenman. Şunu unutmayın, sizni burunqı dehli süyüp kelganman. Öydin ayrılğalı 20 yıl bula bulmayla, mağ işenmez bop qağınıñızğa nemeday emdi? Aramızda hiç ders özgergeni yok. Siz däl muşu latapetlik turquñız bilen hämmeden güzelsiz. Siz kolumdaki munu güldekla mağa sunulğan yekta bir gülsiz. Menin yaxşı gördüğünüm, süydüğünüm däl oldımdaki Gülzibayım. Bu ömürümde yaxşı görgen sövgünüm däl siz. Mən sizni süymän. Onun bertinaqtılı etkan sözlerden xecil bulup yenimge qarsam bärna yok. O sırtta telefonu oynattıratdı. Onun kaçaladın maşinin çüşüp ketkenlikini toymayla qağan idi.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Dallah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işi mi?
2: Ben bu ula yaşı gövdek yaşa çıktırışmadım ha.
4: Ata-anlarının ballarga köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, ularga işinişi ilham medet berişi kerek.

Hürmetli radyo anlıkçılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silahının huzurunluğa sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidari ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Katrina Andreevina'nın hemminimiz toluq. Nemi desi şu nersi ba hamma? Dep vagonga qarap tavladı u qız. Muş qızla çığıdı yasalmılıq qılışıdı ha? Qılıqları zadılı təbii emez. Dep oyladı Anna. O iştik ornudun turup, hiç kimni közüm kömüsün degen niyet bilen, Udulu'daki adam yok oranının derizisi tüyüge berip oltırıp aldı. Şapkısının tigidin çuvulup ketken çaşları dar deyip çıkıp turgan meynet, körümsüz bir dekkan derizinin yeniden poiz çaklarını tekşürgeç ütüp kaldı. Bu körümsüz dekkan ne? Bir yedi kögende kılımen go? Dep oyladı Anna. Tuyuqsız bir çağda köygen yaman çüşü yadığı gelip, ihtiyarsız korkup titirip getdi. Ve şu an işki qarap mandı. Şu arlıqta poiz hizmetçisi işkini eçip, er xotun işki yolu içini kırgızıp etdi. Sırtı çıkmak için midiniz hanem? Anna cevap vermedi. Poiz hizmetçisi bilen o erhotun Anna'nın yüzüge tartıp algan torunun tigideki çırayının alakzade halatını sezmedi. Anna keynigi yenip ornağı gelip oltırıp aldı. Karşısı da oltırgan o erhotunla onun kiyimlerge yerinin tigidin dikkat bilen karşı koyu atattı. Anna o işkilisidin bezar bulup ularga karmay oltıratdı. Bir çağda er Anna'dan tamak çeksem bolamdu dep sordu. Onun maksadı tamak çekişki boluş bolmaslıkını soraş emez, belki fırsat dep

bir-birini yaman ko'rdiganligini mu sezib o'ltiratdi. Bundoq razil, tetiqsiz odamlar odamning qavatli o'shtigini keltiratdi. Qo'ng'iroq ikkinchi qaytim chelindi. Orqadilla yuklanib yotgan, varqirishayotgan, kulishayotgan ovozlar anglandi. Anna bu yerde xushal bolgudek hiç kandak işinin yokluğunu körüp turuvat kaçka, o külkelerden bizar bolup, kulaklarını eti algus gelip ketti. Ahırda, kongurak üçüncü ketim çilinip, arkadılla paravuzunun güdük avazı. Parını koyu etken çırkırak avaz anlandı. Onun ulanıpla vagollarının çatmalarının Karas kurusları anlanıp, poyuz ornadın kozgaldı. O er içtik çokunu aldı. O ademden neymiş ki çokunu dağılıkını sorap baksam, cevap bereler mi? Dep oyladı Anna, onunla kahri bilen karap koyup. Anna, tukkallarını uzatkılı gelgen kişilerinin poyuz kozgılışı bilen tan, Кейнеге сылжып кетип атканда көрүнүп аткан көрүнүшкө карап калды. Анна олтурган вагон рельсларнын четилген жерлерин бесип өткөндө ритмлик титиреп туратты. Поезд вокзал супсу, белги мунары, таштам ва башка вагонлардын янынан тараклап өтүп кетти. Relislarning ustida ketayotgan chaqlarning jaranglik ovozlari pasiyib, poyiz amdi bekmi choyqab ketmay, bir xilda mengishqa boshildi. Petib ketayotgan quyoshning odoqqi nuri poyiz derizisiga tushib, shamol derizidagi pardini shoq o'ynatib turatdi. Anna udilda o'ltirgan odamlarni butunlay unutib, yangil tavritib ketayotgan Poyuzning berayotgan huzuridan rohatlanib, sop havodan nafaslangach, yana o'z xiyollariga berilib ketgan edi. Bayman o'ylab, nega kelib edimkin? Ha, to'g'ri. Hayotda odam azob tortmaydigan ishning qandoq ishlar ekanligini o'ylab topolmagan edim. Hammal odam bu dunyodagi azob, g'am-qayg'uning ustiga tug'iladi ekan. Bu hem odamga ma'lum. Shundoqdimi, odam har xil choralar bilan o'zini o'zi aldablab o'tadi ekan. Lekin ular hayotning haqiqiy ma'nosini bilib yetganda qanday qilishlari kerak? Odam beshig'i kelgan tashvishlardan qutulish uchun aql parostini ishlatish kerak. Dedi u ayol o'zini ko'rsatish uchun bo'lsa kerak. Fransuz sözləb. Onun bu gepidin körənləb ketivatqını çıraydın məlum idi. Bu gep, xud Annanın könlüdəki işlağı berilgən cavab tək boldi. Adəm, beşiqi kəlgən təşvişlədin qutuluş üçün. Anna, o ayalının gepini işçidə təkrarladı. Ва іштік ішкі мәңзі қып қызыл у әрбілен, у ядаңғы аялға қарап қойып, бу ағырықчан аялның «Ерім менің қадірімге етмейді» деп ойлайды қалықыны. Ерінің садақәсізлікедін шындақ ойғы келіп қалғалықыны шу аман түшенді. Хәм ұланың мұнасиветлері, вә хәм сырларыны біліп болған дек болды. Lekin yana ularning u ma'nisiz ishlardan ro'yi qaytib, o'zining xiyolini davom qildi. Ras. Tashvish meni qattiq azoblayotdi. Odamga aql farosat shu tashvishlardan qutulish uchun berilgan ekan. Albatta, uni ishqi selib, u tashvishlardan neri bo'lish kerak. Shamning yo'riqida ko'rdigan narsalar qolmagan. Hemme nerse odamni bizar kılıdgan bolgan dinkin. Nemiş ki şamını öçürüp etmeydi.

Lekin uni kim o'chirdi? Qandoq o'chirdi? Poyiz xodimlari nemishki u yoqdan bu yoqqa mengib yurishidigandi? Orqa vagondagi yoshlar nemaga shuncha cho'qqan ko'tarishidigandi? Ular nemishki gap qiladi? Nemaga kulishadi? Hammasi yig'ilgan. Hammasi ko'z bo'yamchilik. Hammasi aldamchilik. Hammasi rezillik. Poyiz vokzalga kirib keldi. Anna bir top yo'lovchilarga qo'shilib, vagondan pastga tushib bo'lib, xuddi maxov kesili barlardan qochqandek, ulardan o'zini chetga oldi. Va vokzal supsining bir yerda to'xtab, o'zining bu yerga nima uchun kelganligini, bu yerga kelib nima qilmoqchi ekanligini bor amallar bilan esiga elish qitirishdi. Burun oson deb o'ylagan ishlari endi taskich tushib otatdi. Bo'libmi, g'ajildab turgan bu odamlarning varang churonglari ichida turib qilmoqchi bo'lgan ishini esiga elish teximi tas edi. Dam hammomlar kelib ko'tirdigan yuk bormi deb atrofiga o'lishib oladi. Dam vokzal supsining taxtaylarini o'tiklarining o'kchilari bilan to'kildirib mengib yurgan yigitlar uningga ko'z tashlashadi. Dam varqirab so'zlashib quloq mengini yeb ketadi. Dam u boshqalarga yo'l beraman deb odamlar bilan ushib ketadi. Anna agar bu yerdimmi Vronskiyning uchurini ololmasa, yo'lini davomlashtirgan bo'lganligini esiga ilib, udil kelgan bir hammolni tutib ilib, uningdan graf Vronskiydan xat ilib kelgan bir odamni uchratgan uchratmag'anligini so'radi. Graf Vronskiydimmi? Texi yengila shuning yenidan bir odam kelgan, mashadi yuratdi. Kinez Sorokkina xonim bilan uning qizining oldiga kepti ekan. U odamning turqi qandoq? Anna hammal bilan so'zlashib turganda beli pirma qushpichim kamzul kiyib olgan kamzulning maydiyonchuqidan soatning zanjiri chiqib turgan ikki mangzi qip-qizil turqidan berilgan buyruqni yaxshi o'rindig'ini uchun ko'ranglayotganligi chiqib turgan paytunkash Mixailo kelib Annaga bir parcha xat berdi. Anna xatni ichib texi o'qimay turibla yuragi jig' qilib qoldi. Ming afsus. Avatgan u xatingni topshirib olmadim. Soat 10 da yetib borman. Bu Vronskiyning oldiroqli yozib avatgan xati edi. O'ylig'inimdek bo'pti, dedi Anna zaharli kulib qo'yib. Bo'pti. Sen uyga o'zing qaytib ketaver, dedi u Mixailoga to'lima past ovozda. Xatni ko'rib yuragi qattiq selib ketgashga gap qilishqa nafsi yetmay qilib otatdi. Yoq. Sening meni qiynaverishingga endi yo'l qo'ya olmayman, dedi Anna ichida o'ziga. U bu so'zi bilan uning g'imi o'zigimi emas, faqat o'zini mushu azob oqibatlarga giriftor bo'lishga majbur qilgan odamga tahdid selib otatdi. Ondan u supini bo'ylab neriga qarab mangdi. Supida mengib yurgan ikki xizmatchi qiz qayrilib uning kiyimlariga qarab kiyimlari esil ekan deyishib ketdi. Ulag'i bakrak yorg'ini uning kiyimlariga tutilgan zig'ziqlar edi. Bir necha yigit uningga to'liq qarab zodila aram bermadi.
dem olduğu ütüp, çırayığı yevet güdek tikilip karış etti. Dem galite avazladı külüş etti. Dem bir nimelerini dep tavlaşıp git etti. Dem yeniden sürkülüp ütüp gitiş etti. O güzel başlıkı ananın aldığı kilip, onun dün poizgı çıkış çıkmaslıkını sordu. Kıvas satıdığan bir bala annağa közünü üzmeyi karap kaldı. Men ne ketip atkan deme. O işçi de şundak oylaydı. Ama men işini toxtatmay, o güzel süpsini boylap, bağan siri iraklap ketip atattı. Süpünün o çetigi bağanda toxtadı. O yerde közeynek takıp alğan bir janapnın aldığı çıkan bir neçi ayal bilen balıla üllük sözlüşüp, kakaklap külüşüp durattı. Anna ulanın yeniden ötkende, ula cim buluşup, onunla karap gelişti. Anna kadimini tezletip, ulanın yeniden yeri ketip, süpünün gırvıkigi gelip tohtedi. Şu arada bir yük poyuzi vokzal süpsığı yıkılışıp, bütün vokzalını titirdi vetti. Annağa huddi öz yeni poyuzi ketip atkandek tuyulup ketti. Tuyuksuz, Vronski bilen tuncu körüşken künü bir adamın poyuz çakının astıda kelip, ölüp ketkeldi ki annanın esige gelip kaldı. Ve şundula özünün nemi kılışı kereklikini bilgendek bulup, çabdestik bilen su munarısının yenideki pelempey bilen pesk çüşüp, oldudun sürük şipdigidek ütüp ketken poyuzun yenigi kelip tohtudu. O yerde, o vagollanın tegildirge. Pırkırap tohtumaydıgan çakpileklerge. Zencirlerge. Birinci vagonun asta oylanıp ketip atkan gayet çoğun polat çaklarga karap ketti. Ve oldu çakla bilen ork çaklanın orlıkını ve o orlıkının kandak vakıtta özgü toğru keledigallıkını közleri bilen ölçe pemlip aldı. Yani şu yerge, dedi o işçi de vagonun kölengesige. Üstünü kum ve kurum baskan şipallığa karap durup. Şu yerge, del ot tursuğu taşlansam, hemmeden kutulümen. Üzümdüm mü kutulümen, hem onu cazalaymen. O, kelevatkan birinci vagonun özgü udul kelgen arlıkıga özünü taşlamakçı bolu idi, lekin kızıl somkısını belikidin elevetkenin arlıkı da vagon ütüp getip, ülgürenmeyi kaldı. Vagonun otursu ütüp getti. Emde növettiki vagonlu küçük gerek idi. Çömülgülü soğu çüşünün aldıda boludugan bir hıl tuygu onun vücudunu çulgu velip, derru meydisige kırst sızıp çokunu aldı. Bu hıl çokunuş adeti onun balılık ve yaşlık çağlardaki nurgun hatırlarını esige silip, etrafını çulgap durgan karanguluk bir dilli kötürülüp ketkendek bulup, hayatının ütüp ketken hıl mı hıl huşallıkları bir peske onun köz aldıdın yalt kılıp ütüp kaldı. Lekin o közlerini növettiki vagonun güldürlep kelevatkan çaklardın almaydı. İşki çaklının otursi özgü udul kelgen şu bir dakika işçi de o kızıl somkısını çöğürüp taşlap beşini işçige tıkıpla özünü vagonun astığı attı. Ve şu dakika işçi de yeni uğurnudun turmakçı boluvatkan dek midirlap koluğu tayınıp tızlandı. Ve özünün bu herkitidin hayran kılıp, ''Men kayerde, nimi kılıvatı men? Nimişki bunda kıldım?''
деп ойлап, орнудан туруп, өзүнү четке алмакчы болду. Лекин үлгүрө алмады. Кандактур рахимсиз гаят зор бир нерсе бешиги бирни уруп, белидин янчып өтүп кетти. Ах, Тәңрим, барлык күнөөлөрүмдүн кечкейсен. Dedi Anna bu ölümdün kutuluşunun mümkün emesikini bilgendin ki. Pakar bir dikkan bir nimelerini dep gudun şıgaç relis üstü de bir iş kılıp atattı. Anna teşviş, aldamçılık, gem kaygı ve rezillik tesvirleri bilen tolgan kitabını okuvatkan çağlarda yenip turduğan şam özünün nurunu Her kaçan kıdımı yarkın çeçip, ilgiri karanguluk zulmeti de yatkan bağırlık nerslerini onun roşen bir körüstü vetti de, ondın çırsıl daşkı başlap, asta asta acizlaşkı başıldı. Ahırda ebedi öçti.

Aradan şikayet vakti ötti. Tomuz vakti idi. Kuznetsov Moskvadan yezgi keçişke emdi tayarlık kılışkı başıldı. Şu küllerde onun hayatıda bazı çoğun vekale bulup ötti. 6 yıllık emgikinin semerisi bolgan, Avrupa ve Rusya'nın devlet asasları ve şekilleri hakkında karaşlarım namlık kitabının yazılıp bolgunuğa bir yılçı bolgan idi. Kitabının

0: haklıklarını, ulanı azaplıgıcılarga bolgan nefretlerini kozgap turuvatatdı. Büyük işla üçün küreş kılıvatkan Seripla bilen Çernogoluklarının kahramallıkları bütün halk arasında öz kırındaşlarga eğizdili emez, emeliyettimi yardım beriş arzularını oyğıtıvatatdı. Kozni şefni huşal kılgan yeni bir iş, ammavi pikirinin kozgılıvatkallıkı idi. Cemiyet özünün haişini naid inik bildirvatatdı. Del Kozni şef digendek, milletnin royi urguşku başlagan idi. O, bu meselini tatqiq kılgan siri, bu meselinin devir bölgüş acayip zor bir mesele işkellikini şunçi inik körüp yetivatatdı. O, bütün vücudu bilen bu uluğ hareketki berilip ketkeçki mi, kitabının işlerini unutup ketti. Şu günlerde o bölekçili aldıraş idi. Hatta kelivatkan xatlarga, taleplerge cevap yandırışkı mı vakti yetmeydi. O, bütün baharını ve yazının bir kısmını aldıraşçılık işçide ötküzüp, 7-nji ay kelgende ondan yezidiki inisinin yeniga barmakçı boldi. O yezigi berip 2 hapta demilip kelmekçi. Şunun bilen bir vaqtda yani bütün milletnin en muqaddas joyları bolgan chat yaqı yezilada halq royunun yüksilovatqanligini görüp şu ruh bilen vücudunu sugurup kelmekçi idi. Bu xil ruhning yuksilovatqanligiga umu paytaxtdagi barliq aholiga o'xshash cho'nqur ishinatdi. Uzoqdan buyon Levinning uyiga ziyorat qilib kelishga bergan va'dasini amalga oshira olmay kelayotgan Katavasovmi Koznishev bilan bilmangdi.
1: Shilani kapitalistlarning ezivotqanligini bilsang Bizdeki işçiler bilen dikkallar, emgektin bağırlık cephasını tatıp kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktirdin kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı işlimi kaldırmayı vadudu. İşçiler bilen dekkallar mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkan'ı Tolstoy'un dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: qori bo'lmaydi. Amaliyotda qichishish sezimi yo'qolmaydi. Faqat og'riq sezimi qichishish sezimidan eshib ketadi, xolos. Bu butunlay badanning psixikalik rolidir. To'g'ri bir taraf qilish yetakchisi. Qichishganda ishqarlik moddalar orqali neytrallashtirishga bo'ladi. Masalan, soda suyi, sopun suyi ishlatganda qichishni to'xtatish unumi nihoyatda yaxshi bo'ladi. Onundan başqa tuz suyu bilan qichishgan yerni sürtsə yoki yuvsa, ishqni pasaytib, og'riqni tugitib, qichishni to'xtatish unumiga yetkili bo'ladi. Tatlimaslıq, bulubmu terdiki munaklarni mejimaslıq kerak. Bu misa to'qulumlar zaxminlanib, yuqumlanishni keltirib chiqaradi. Chunki qichishish qilqon tomirlaridagi qonning oqish sur'atini tezlatib yetishi mumkin. Bu vaqtda azroq xolishoy purkishki bo'ladi. Xolishoy tarkibida spirt ko'p bo'ladi. Ko'p miqdorda ishlatganda spirt reaksiya qilish alomati ko'rildi. Bulubmu sezgir badallik kishilar ehtiyot bilan ishlatish kerak. Agar pash chaqqan o'rin sanjilib og'risa, darhol doktorga ko'rinish kerak. Terdiki munaklarga suquq o'tkazish usuli orqali og'riq pasaytkili bo'ladi. Masalan, lungi bilan to'ngiltilgan ichimliklarni o'rab, jarohat o'rniga besib suquq o'tkazish kerak. Pash chaqqanda qizirib ishish ko'rilsa, avval muz partisi bilan suquq o'tkazib, ondan doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sirtdan ishlatadigan dorilarni ishlatish kerak. Masalan, 1% lik yalpuz mellit yuvish suyuqligi, 1% lik yalpuz malhimi qatorliklar. Pash chaqqanda roshan yuqumlanish alomati ko'rilsa, vaqtida yuqumlanishga qarshi davolash dorisi ishlatish kerak. Agar yaxshilanmasa, vaqtida doktorga ko'rinib davolanish kerak. Sirtda pash chiqib kelishdan qanday saqlanish kerak? Bu uch so'z esingizda ching tuting, ya'ni qichish, qo'g'lash, yo'qotish. Qichish Sırt hareket kılganda amal bar yenik, suz renglik uzun işten uzun yan kiyim kiyiş. O cüp, derek daldısı, ambar, su buyi, karangu caylardan kaçış. Şunan bilen bir vaqtta kınık renglik kiyim kiyiştin sakılmış. Terinin pakızlığını ve sılıklığını saklaş. Dalıda bedenin uçuk kalgan kısmıga aldın ala salkılı dişmeyi, maylık melhem, paş koglaş doğrusu sürtüş gerek. Qoğlaş. Tərkibində paş qoğlaş tərkibi bolğan qaluşu və paş qoğlaş suyuqluğunu çeçiş, paş qoğlaş məhsulatını işlətkəndə doğrunun miqdarı qanç köp bolsun yaxşı bolayı bəməydi. Sır tərkət qılğanda az miqdarda köp qitim işlətişkə boludu. Paşa qaranğını yaxşı görüdü, yoruqluqdan qorqudu. Əgər keçisi sır tərkət qılğanda yortuş üskünlərini elə bilib özünü çətkeliş kerek. Yoqtuş. Paşının tuxumi, lichinkisi, qorchiqi qatarlıqlarının hammisi suda yaşaydığan bolğaşqa, onların öz petilişi sudan ayrılalmaydı. Şuna paşının köpeydiğan sorularını mənbəsdən tusub, tərkibidə periterin bolğan paşı öldürüş doğrusunu tallab işiltib, yeryüzün pakızlığını saxlab, su jığılıp kalmasıqı kapalatlı qılıp, moy tazlığını yaxşılab, onların köpeyiş ornini bütün küçü bilən tazlab, paşı küşəndələrini, məsələn, şəpərən, qarlıqaş, jıngnağuş, ömücük, Patmıçuk, paqa qatarlıqlarını zor küş bilan qoğdab, paşını yoqtub, jallıqlardan paydalanıp, moyt bulğınışdan saqlanış kerek.
1: Buradar, siz bu bexatarlıq qalıpğan nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqta, bununla taz könelmedim.
1: Bu bexatarlıq üçün emas mı?
2: Әк аварчылық кен депчу, чечімні байлы ясап қанттым, бұны кейсем чечімні біз бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беғна, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Дора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғы дек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтуды.
3: Toksiklik mingende bexatarlik qalpıqını doğru kiyibin. Bexatarlik qalpıqı sizni qoğdaydı.
4: Qadirlik do'stlar, 20 necha yil ilgari amibob zaryadligi shami oilda kam bo'lsa bo'lmaydi. U faqat ikki tol antennasi orqali batareyaning musbat, manfiy qutbini qisib, o'xshash bo'lmagan marka har xil tipdagi

0: Ali. Cihan Bey'in ki?
1: Günde anlattım ez.
2: Hürmetlenmezlik balalarını özünü kaçırışkı mecburlaydı. İlgiri bir tordaş özünün sergüzeştilerini namsız bayan kılıp bundak digen edi. Küçük vaktimde tırnıqımını çişleşke amırak idim. Öygü mihman kelgende ya ki sırtlarına çıkıp tonuş kişiler bilen uçuruşup kalgan çağlarda apam beni muş iş sebebinin mesgır kılattı. Mən tırnıqımını çişlep seliştin saklanış üçün her günü tırnıqımını ilip on barmıqımını yarı kılıp etken idim. Bir kitim imtihanı yakşı bir elmigende, apam beni mihmanxanığı söyrep kirip uruq tukkallarının aldı da bu yarmasının zadı kançilik istihbalı bula digen edi. Bir kitim hatalıq ötküzüp koygan çığımda dadam beni cazalap dervaz aldı da tızlandırıp koygan edi. Mən bu azaplarga çidimay kelgüsümdün ümit özgen edim. Atanam nemi sebepten şundak bolğalıqımga kılçı köngül bölmegen. Köngülümdeki geplerini kılgan çığımdı bolsa tihim ayran bolgan alda hata iş kılsamı gep kıl almam doğ digen edi. Мен толуксуз отур мектепке чыккандан башлап, мектепте yetip окушуну ылтымас кылып, бүтүн вүжүдүм менен үйгүнүш кылдым. Керче, ата-анамга өш, улардан нэпрэтлинмен дигили болмусуму, лекин жыраакларга кечип кетишни, улардан жыраак турушну ойлойтум. Демек, көпчүлүктүн алдыда акаратланса, баланын жүзү түшүп кетиди. Өзүн найт ярмас адамда кес калыды. Жакшы ата-аналар балаларынын жүзүн когдойду. Балаларынын баазы şirketлери жүзүмүздү түшүрсө, кандай кылышыбыз керек? Себебини түшүнүш. Balının üst bitiş cereyanı onun dünyanı tunuş, namelum meseleler üstüde izleniş cereyanı buludu. Bu cereyanda bala ilhamı erişse, özgü bulgan işençi işip dadıl algı ilgirleydi. Eğer bala daim çeklim kuşurap dursa, hem selbi bahalınıp dursa, gangrap gelip, yokurgu ürleş iradesine tikleyelmeydi. Ayrım terbiye kılış. Ata-аналар мәйли қандай ахвал болуштын қатты назар башқаларның алдыда баланың жүзін түшүрмәскә керек. Бу баланың акуфка, ат

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Öz özüge hizmet kılış hareketini aşırıverse, ziyalanğıcının zihnini tölep veriş gerek mi? Şünliven bakmacılık deniz rayonu muhitini tüzeş sebebinin bırakla 2 yıl taşınıp kaldı. Aralıkta ızcıl birer adamı başkurmadı. Şunun bilen Wang Xiaoqiang'ın savaqdışı Sun Xiangyun, pürsetin paydını başka bir neçi bakmacı ailesi bilen Şünliven bakmacılık deniz rayonu'na bakmacılık eslerlerini ornattı. Lekin 20 yıl ötmeyle koç başkarması bu deniz rayonunu Gufu'a ödüberdi. Gufu, Naid Tezla adam başla bakmacılarının tahminen 300'dün köpürek bakmacılık eslerisini çıkarıp taşıldı. Bunundan haber tapkan Sun Xiangyun Naid hapı bulup Wang Xiaoqiang'dan mesleğe sordu. Arkadılla başka bakmacılar bilen birleşip Gufu üstüdün sot mekkemesi gibi deva kılıp onundan özlerinin barlık ziyalarını tölep verişini talep kıldı. Ondan da Sun Xiangyun Katarlıklarının talepi Halk Sot Mekkemesinin kolluşuğu erişelemdi. Aldı bilen bu vaktiki dilo misali karapakaylı. Bu dilo misali kanundaki öz özüge hizmet kılış hareketi geçitildi. Ondan da öz özüge hizmet kılış hareketi degen ime. Öz özüge hizmet kılış hareketi degen de hukuk ikisi özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün ciddi hem devlet organlarının kolluşuğu erişelmegen ekvalda başkalarının mal mülki ya ki erkilikige özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaydıgan zörür dairde belgilik tedbir kollansı boludu kalıbını körüstüdü. Meselen tutup geliş, tutup duruş katarlık. Bu tedbirlemu kanun ya ki icdimai umumi ahlak itiraf kılıdıgan bir hıl hareket hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Gufu'da hakikaten şu deniz rayonunu kanunluk başkuruş hukuku ba. Sun Xiangyun ve başka bakmacı ailelerinin hakikaten bu deniz rayonuna nispeten kanunluk başkuruş hukuku yok. Lekin ula bu yerde bakmacılık eslerlerini ornatmaz. Ulanın bu hareketi Gufu'nun bu deniz rayonuna ödügerlik hukukunu yürgüzüşüge dahli kılıp, Gufu'nun kanunluk hukukunun parçalanıp gitişini keltirip çıkargan. Vahalenki bu dilonun ehvali öz özüge hizmet kılış hareketini kolunu şartıge uygun kelmeydi. Çünkü aynı çağdaki ehval onca ciddi emez. Bundak ehvalda Gufu'nun Sun Xiangyun Katarlı'nın özünün şahsi hukukunu parçalatıvitiş hareketini kanun vasıtası arkalık tosup, özünü koğdaş tedbirini öz aldığı kolun işiğe mutlak yol koymaslıkka yeterlik vakti var. Şunun bile bir vakitte onun kullanılan tedbiri mu intayin muhabık bulmağın. Gufu'nun kılgan etkileri herkiz mu özünün hukukunu kanunlu koğdaş bulmasının, eksice yollu koğdaşını çekidin zor derecede aşırı etken. Bakmıcı ailelerinin mal mülükünü heli eğir ziyan uçuratkan. Umumlaştırganda, Gufu özünün karamla çıkılgan hareketi üçün belgilik bedel tölişi. Bakmıcı ailelerinin münasip iktisadi ziyanını tölep verişi gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturi 1177. maddesi de mundaq belgilengen. Kanunluk hukuk menfaati ziyan uçurap ciddi ehvalda kilip, demallıkka devlet organlarının kovduşuğu erişelmey, derhal tedbir kullanmasak,

Radyonluq dostlar, bugün Oqutquchilar bayramı. Bu münasibetle mən stansımız Uyğur Canlış bölümündeki barlı xizmettaşlarım bu vakaliten, radyo anlavatkan barlı Oqutquchi ustazlarımızın bayramını kızgın tebrikleymen. Kadirdan, Japakeş ustazla, bayramınlağı mübarek bolsun. Salam söyümlük radyonluqçular, radyo dolkuları arkalık silah bilen yeni didarlaşkallıkımdın tolumu xursam mən silahının yakın dostunla Abdursul Abdurayım. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızın tuncu küyü dostlarının huzuru da. Kendi merhamet.

Sevimli dostlar, programımız qaytıp geldik. Kel muhabbet çeksiz dalığa, kol tutuşup sekreyli birdem. Karlık tağla igiz çokuda, sen uçkını, men karay birdem. Kel muhabbet yıkırak kegin, bağrıngı tan söygüne birdem. Kar mı erip, muzla mı erip, ikimizge koşulsun birdem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı birdem. Köktiki ay daldı boğandek, mundı şaylı keniş birdem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş beni işkine birdem. Hiyal şiirin bekme lezzetlik, huzur sürey uygatma birdem. Muhabbetke teşna kalipler üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindiken. Yani ondak olsa nevetteki demlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylı.

Etrafıdakilerinin kamçılışı tüpeyildin kep kalan, özünü kemistiş karakterdeki pozisiye, mücez karakterlerini mi? Talayık etim meşk kılış arkalık. Talayık etim özgerçiş arkalık, aktif enerjiye aylandırmalı oldu. Bizde ahırda söyleydiğini şu aktif enerjiye de bırakın. Şuna, takdirimizde hakiki özgertidiğini, pürstimiz emez. Belki bizden pozisyerimiz. Kütüş bir hıl güzel halet. Çünkü o çeksiz mümkünçiliklerini özüsü kaldı. Şu nesi isimizde bolsun, her bir kademde, her bir ceryanda turmuşku boğan pozisyeriniz doğru bolsun. Şundula güzel, doğru netice sizden buludu. Güzel küllerimiz devamlı silah için yavray.

Her radyonu uçtasla programımızın dağılmıştır vatimiz. Bir kıl dost ba. O bizge turmuştan doğru yolunu köstüp yeridi. Bizden karakterimizde özgürüş peyda kılıdı. Bizden hayatımızını mənige iyi kılıdı. Ondan da bu yakşı dost zadı kandak nersidir. Bu yakşı dost kitaptır. Ondan olsa kitap ne, ne üçün bizden yakşı dostumuz deyimiz? Çünkü bir yaxşı kitabını okuş, bir danlıq peylasop ile münazirleşken gibi beraber bulup, bu yaxşı kitab bizden könlümüzde ılıtıdı. Kitab bizden könlümüzde açıdı. Adem bir zinnet buludu, hem iktidarını yukur götürdü. Şu tapta, mundaq bir şiir isim kilo oturdu. Zaman makan bir bayan, kezip çıkanmaz insan. Kitabet katırsı da, bilim kuyaş ayan. Kitap adamga zinnet buludu. Bizim könlümüzü açıdı. Hem bir adamın iktidarını yukur götürdü. Ondan başka kitap okuş adamın iş buşkunu çıkardı. Münazırlarda adamga zinnet buludu. Tirikçilik kılıç yolu da kabiliyet buludu. Bir konunun şundak bir gibi isim kep kaldı. Kitap insanla tecrübelerinin yekünü doğru deydi. Bizden kitap okuştaki maksadımız şu insanların tecrübelerinin yekününü biliş. Hem muşu davamı da

Radyonun ustası programımızın damlaştırı vatımız. Bir asar etik soğudu geri bir ormanlıktan ötüp gitip ötüp bir otunçının otun kesip atkallıkını körüptü. Bu otunçı otun kesip atkaç, benim tağdırım neman çıkaç. Her gün amalın yoksulukunun otun kesime. Benim barlık mülüküm muşu bir tallı palta detna ait zarlanıp gitipti. Asar etik soğudu geri herip ketkeşke otun kesip atkan yerdeki derehnin sayısı kep oltırıptı. Otunçının paltısı gözü çıkıp kattı. Çünkü o palta adetlik palta emezken. Onun perizce bu palta burun kulağının mıras kağın buluşu mümkünken. Şuna sorduğer otunçının sorganda otunçı o paltısını satmaydı kalıkını eğitipti. Bu sorduğer baha koyuptu. Bunu anlayan otunçı yanılı otun kesişini devamlaştırıptı. Könlü perişan bu şundak depti o. Sizning nazaringizda buncha ko'p pul yaraydigan mush paltining qimmatining manchilik yuqoriligini mush qimmatini biroq bilmaganligimdan qayg'uryapman debdi. Endi mush hikoyadan biz shuni ko'rib olamizki, xazina bizning yonimizda. Lekin nurg'un kishilar uni sal qaraydi. Boyamqi gap pozisiyasını doğrulamağın, peşanısının tətiriş gəldiğinin ağırlıb nüşüken, vaxtını uhsınış, ağırnışı səbəb qığallıqla özü, özünün putuğa, özü paltı çapqallıq ilə baravar. Şunlaşqa, özümüzünün yenidiki xəzinədən obdan paydınışını biləyli. Onda xosa, bu xəzinini xəzini qıldığan, özümüzün kadrimizini özümüz kıldığan adam kim? Fakat ve fakat özünüz. Siz öz royunuzda benim yenimde gazini ba. Ben bir gazini igisi diye vaktinizde ve muşu tepekkür adetini tuhaklaştırıp izcil emel kığa vaktinizde sizden yeninizde gazini ba. Siz bir gazini igisi. Eğer siz men değişim yok, benim gazinem yok. Devasınız, sizin yanınızda 6000 kallıs tek altın bolsun mu? Siz yanıla, gazin ilgisi emez. Demek, bu yerdeki mesele yanıla tepekkür meselesi. Bizim en kıymetli dersimiz yanımızda. Gep bunu baykaş, gep bunu işil işte. Genemizse güzel küylerimiz, sen huzurunla da.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 10. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. 42. Okutkucular bayramı yetip geliş peytide Xi Jinping bütün memleketteki okutkucular ve maarif hizmetçilerinin bayramını tebrikledi ve ulağa samimi salam yolladı. Din Şüşen 2026 yıllık Dünya Mülazimet Sodası başlıkla yığınığı katlaştı.

0: sürüldü. Merkezi Komitet İctimai Hizmet Bölümü her kaç taraflarını asasi katlamını idare kılışka tertiplik katnışı yetekleyip, asasi katlamının hukuk mesuliyet çigrasını kalıplaştırdı. Şunun bilen bile baylık, mulazimet, başkuruşunu asasi katlamga yüzlendirişini pahalı ilgiri sürdü. Memleket Halk Kurultayı ve onun daimi komiteti dikkatini amma köngül bölüp atkan maarif, şikorlaşış, davalanış, kütünüş, ictimai kapalet katarlık meselelerge merkezleştirip, kanun çıkırış, nazaret kılış katarlık hizmetlerini bir tutaş planlap yakşı işleydi. Memleketlik siyasi keneş, sağlam cungo kuruluşunu tezletiş, yukur seviyelik sırtkı eçi vetişini keneş katarlık 10 türlük nukluluk vazifini çördep, her bir vazifini davamlık demokratik nazaret kılıp, yirik planının yolu koyuluşu türtki boludu. 15. 5 yıl mezgilide devletimiz her kaysi milletlerinin makan, medeniyet, iktisat, cemiyet, psikik katarlık cihetlerde her tereplime katnışışı türtki bulup, Cunha milletinin büyük itibaklıkı arkalık Cungoçu zamanı vilaştırışını umumüzlük ilgiri sürüdü.
1: Stansımız Havri Devletlik İstatistiki İdarisi 9. ayının 9. günü munularını ilan kıldı. 8. ayda ahalala istimal baha körsat köçü oxşaş mezgildikidin 0.18% eşip, davamlıq mötdil örleş halıdını saxladı. Sanayet məhsulatlarının zavuddan çıxış baha körsat köçü oxşaş mezgildikidin 3.18% eşip, eşiş nesbiti 6. aydikidin 0.13% aşdı. Ahalala istimal baha körsat köçünün silişdürmü sallıq məlumatıdın qarğanda, hesablaş köçü ihtiyacının tez eşi qatarlıq amınlarının təsirdə, köşme telefon, tekşi ekranlıq kompüter, sallıq məlumat saxlaş üskünlerinin bahası ayrım-ayrım 2.13%, 2.11% ve 2.11% örülgen. Yemeklik bahası aldıngı aydıgı bilen tənlişdin 0.14% örüləşge özgərdi. Oxşaş məzgildikidin qarğanda memleket boyuca ahalıla istimal baha körsat köçü 0.18% eşip, eşiş nesbiti aldıngı aydıgıdın 0.13% bolğan. Bu, asaslıqı, energiya bağısının öz iş nesbitinin keni yeşinin təsirge uçurgan. Yemeklik ve energiya bağısını çıxırvetken de, yadırılıq ahalıla istimal baha körsat köçü 1% eşip, davamlıq muqum aylanışını saxlıqan. Devletlik Tərəqiyyat ve İslahat Komiteti Bağa Təkşürüş Mərkəzi Təhlil Qılış Mülçərləş Başqarmasının ixtisatçısı Liu Nansun təhlil qılıb mundaq dedi. Ahalıla istimal bağı körsət gücünü təşkil qılıdığan 8 çoğun türdeki tavar və mülazimət, yeməklik, haraq, tamaka və yemək işmək turalğı türlərinin bahası tövəllədi. Başqı 6 çoğun türünün bahası örülədi. Xatnaş, xəbərləşiş türdekilərinin bahası 2.15% örülədi. Bunun içi də xalqara neft bahası örüləb, dövlət işidiki təyyar may bahasının 9.13% örülüşüge törtge boldi. Xalqarada türkümləb işləb çıxırılıdığan tavarla bağısının örülüşü, dövlət işçidiki kəsiblərinin tipini özgərdib, dərəcəsini özdürüş, qısmən kəsiblər ehtiyacının eşi qatarlıq amıllarının təsirdə, 8-ci ayda sanayət məhsulatlarının zavuddan çıxış baha körsət köçü aldıngı aydıqıdın 0.14% örüləgən. Örüləş nesbiti oxşaş məzgildikidin 3.18% bolub, aldıngı aydıqıdın 0.13% aşqan.
0: Stansımız xəbəri 2026 yıllık Cungo Xalqara Mülazimet Sodisi Yermenkisi 9. ayının 9. günü Beijing Paytaxt Polat Tömür Bağdısı'da başlandı. 15. 5 yılının başlanış ilidiki Tuncu Meydan Devlet Dericilik Mülazimet Sodisi Universal Körgezmesi bolu süptü bilen bu nöbetlik Mülazimet Sodisi Yermenkisi Eçivitiş Dairesini kengaytış, hemkarlıkını çonkurlaştırış, yenilik yaratışka yetekçilik kılıçtın ibaret, üççon funksiyelik noktunu merkez kılıp, texmi köp Cungo mülazimetinin dünyayı yüzlenişigi türtki boldi. Bu nöbetlik mülazimet sodi yermenkisi de Tunci Qetim baş temi körgezmesinin yadroluk rayonu da Cungo mülazimeti körgezme rayonu tesis kılınıp, caylanın mülazimet sodi sahasidiki yenilik yaratış neticileri ve tipik emeli misalları namayan kılındı. Bunun başka

0: sağlamlıq dastıxınımızda.
1: Talondiki işkilik kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkılgan oranı, təkşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlun alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisfit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlıq kolumuzda.
1: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın təkrar paydını alayımız.
0: Denizlərini içip, hava almaşdırıp dursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vaqt yenimizda.
1: Piyadilə yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen məlimizden moiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikte açırışımızga muhtaç.

0: Qadirlik dostlar. Amerika zungtun Trump'nın alaydı eldisi Vetko bilen Küyoğlu Koşner yıkında Rusya bilen Ukrayna'da ziyaretti bulup, Rusya-Ukrayna tokunuşunu ahırlaştırışını məqsəd kılgan diplomatiya söhbüti musabısını kaytı başlamakçı boldı. Təhlilçiler mundaq tep qardı. Amerika'nın bu çağda Rusya-Ukrayna tokunuşunu yaraşdırışı devlet içindeki siyasi ahvalını oylayışını məqsəd kılıdı. Vetkov'nun bu kitimki səpiri gerçek iki tarafının bir-birinin paytaxtiga öz ara hücum kılışıdak ciddi vəziyyətini kısqı vaqt pasaytken bolsa mı? Lekin tokunuşunun yadroluk tügünüge təsir körüstelmedi. Bunun Rusya-Ukrayna aldıngı sepedeki qiyin ahvalını, Irak musafidin öz ara hücum kılıdığan katmal haletini buzup taşlışı qiyin boldu. Bu çağda yaraşturuşta şahsi gərəz ba. Rusya zungtunu Putin 9-cı ayının 5-ci günü Kremil sarayında Vetko ve Koşner bilen söhbət ötküzdi. Bu Vetko'nun bu yıl 1-cı aydın buyan tunji qetim Rusiyada ziyaretti boluş. Rusya zungtunun yardımcısı Oshako munulanı bildirdi. Amerika tokunuşunu hal kılış toğrusunda bir yürüyüş layihalarını oturğa koydu. Söhbetinin mezmunu mol, icabi, intayin samimi boldu. Şundakla öz ara işin işki doldu. Putin, Amerika bilen Rusya-Ukrayna tokunuşunu siyasi, diplomatiya vasıtası arkalık hal kılış üstüde izdinişini halaydı kallıkını kayıt tekitledi. Lekin, tokunuşunu keltürüp çıkardığan barlık menbelerini tügütüş gerek dep tekitledi. Aşkarlangan söhbetinin mezmuni çeklik bolsa mı, lekin sırttikile umumüzlük kalda, iki taraf bu qetim, Amerika otturgu koygan tokunuşunu hal kılış tesavvurunu nuktuluk muzakır kıldı dep kardı. Amerika taratkullarının kavirge karganda, Amerika Aksariye Devlet Xavipsizlik Komiteti, Devlet İşleri Mekkemesi ve Maliye Ministerliğinin emeldarları söhbetki katmaşkan. Amerika'nın Rusya'nı cezalışı mı? Karalmılanın biri iken. Vetko ve onun hemraları Rusya'daki ziyaretini ahırlaştırgan dinkiyen 9-cı ayının 6-cı günü Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'e itip berip, Ukrayna zungtunu Zelenskiy bilen söhbet ötküzdi. Amerika taratkullarının xabirge karganda bu Vetkov'nun tunji qetim zungtunun alaydı eldisi salaydı bilen Ukrayna'da ziyaretti bolu işken. Zelenskiy söhbetten kiyin Ukrayna, Amerika ve Avrupa devletlerinin vekilleri bilen şu günü Ukrayna'ya kışti yardım beriş, xavipsizlik kapalıtı Katarlık karalmalarını muzakir kıldı. Söhbet intayın mahiyetlik boldu dedi. Qatar Yerim Aral Televiziya Stansisi Qatarlıq taratqulu amındaq dep qardı. Trump hükümeti bu çağda tokunuşunu yaraşturuşunu qaytı başlaşta, devlet içindeki siyasi oylanışını çıkış kılgan. Otur mezgillik saylam yıkılışı vatkan arıq görünüşte Trump hükümeti sırttikilerinin özünün İran meselesi de qiyin əhvalığı çüşüp qalqallıqı bolgan diqqitini burmaqcı boldı. Hem özünün yanıla Rusya-Ukrayna tokunuşunu ahırlaştırış vədisini tırışıp işe aşırıp, diplomatiya işbadısı üçün kollaşını kolu keltirdi qallıqını işbadılıdı. Emili əhmiyyeti çeklik. Amerika'nın bu qetim çepip yürüp yaraşturuşunun körgülü boluduğan neticesi şu ki, bu növette Rusya bilen Ukrayna'nın 9-cı ayının 5-cı günüdün 7-cı günü gücü bolgan 3 gün içi de karşı tarafının paytaxtiga hava hücumu kılışını vaktinçe toxtatışığı türtkü boldu. Rusya'nın karşı bu içi etkanda bu qetimki uruş toxtatış orullaştırışı Amerika taraf hadımlarının İki devlet paytaxtida diplomatiya faaliyeti ilip bargan çağdaki cismani bexatarligiga kapolatlik qilishni maqsad qildi ekan. İki tarafning oldingi sep vaziyati Amerikaning yaraşturish sababidan pasaymidi. Donbas, Zaporojye qatarliq asosliq jang maydonlarida Rusiya bilan Ukrainaning yer yüzüde hücum kılış ve müdafiyeleniş. Irak musafirin ot küçü bilen zerbe biriş. Uçkutsuz ayrıplan bilen uruş kılış katarlık herbi hareketleri yanına davamlaşmakta. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin uqturuşuğa qarğanda 9-cı ayının 5-nji günü saat 20-den 9-cı ayının 6-njı günü saat 8-gece Rusya armiyasi 10 neçe rayon ve Qara Deniz, Azov Denizi su sahilinin hava boşluğu da Ukrayna'nın 258 uçkutsuz ayrıplanını etip düşürgen. Şunun bilen bir vaqtta Rusya Qara Deniz qatarlıq su sahili da Ukrayna armiyasını kollaydıgan parahotlarga devamlı zerbe bergen. Xabarga qaraganda Putin Vetkov bilen körüşkende Ukrayna'nın muddeti 3 günlük bolgan tekhimi ken dairlik uruş toxtatış teklifi bergenlikini alaydı tılga algan. Lekin o Rusya bununga koşulmadı degen. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Nüvette Rusya'nın aldıngı septiki ilgirlişi astı bolsu mu, ama yanıla belgilik teşebbüskar orunda turmakta. Umumüzlük uruş toxtatış Rusya'yı paydasız. Halbuki paytaxt rayonu da uruş toxtatış hem Amerika'yı yüzbəgellik, hem bu arkalık xalqarada tınışlık söhbeti ötküzüşünü halımaydı degen ayıpdaşlarga uçuraştın saklangılı boludu. Bu yine özünün aldıngı septiki uruşuğa mahiyetlik təsir körsetmeydi. Ukrayna gerçe tekimi kan dairde uruş toxtatışını ümit kılsı mı? Lekin pekat kısqı vaqt içi de uruş toxtatış arkalık özünü onşu viliş pürüstüge erişini məqsəd kılıdı. Şuna bu qetim paytaxtta 3 gün uruş toxtatış, mahiyette pekat diplomatiya paliyetigi mülazimet kılıdıgan vaqtlıq texnikalıq orunlaşdırış bolup, tokunuşunu həl kılışını ilgiri sürüdüğən mahiyyətlik qədəm basqış əməz. Ukraynanın xalqıra məsələlə alimi Vadim Jenishenko mundaq dep qardı. Vetko və onun həmralarının bu qetim Moskova və Kiyuq ziyarətki gelişi, uruşunun yüzlənişi və söhbət musabısıgə mahiyyətlik təsir körsətməydi. Rusya, Trump təvə bolğan Cumhuriyetçilər Partiyasının pat arda otur məzgillik saylam quduç gelidi qallıqı. Trump hükümetinin vaqt besimi barlıqını iniq bölüdü. Şuna Rusya mürəssə qılmaylı qılmastın, bəlki yenə ən qatlıq şərtləni otturgu qoydu. Rusya bilən Ukraynanın qatmal vəziyyətini buzub taşlışı təs. Təhlilçilər mındaq dəb görsətdi. Amerika'nın bu qetim çepip yürüp yaraşturuşu, Rusya bilen Ukrayna otursa da vasitilik pikir almaşturuşunu kaydı başlap, kiyinki kengişke imkaniyet kaldırdı. Halbuki erkayız tereplerinin yadroluk meydanı, can meydanıdaki elişinin hazırkı ehvali, tokunuşunun çonkur katlımıdaki zidiyetten karganda Amerika'nın yaraşturuş hizmetinin kıskı müddet içi de İki tarafının uzun müddetlik tokunuşudaki katmal haletini özgertelişi nahit tes. Birinciden Rusya bilen Ukrayna'nın talepide tüp karakterlik ihtilap mevcut. Vaktınca mürassiye kılış boşluğu yok. Zimin cihette Ukrayna başının ahir özünün meydanı da çın turup, hazırkı haletini asallıkça itiraf kılmaydı. Bu iki tarafının en yadroluk ihtilapı. Bunundan başka Rusya bilen Ukrayna'nın xavipsizlik kapaleti cihetki ihtilapını yaraşturuşmu tes. Ukrayna garip eller katlaşkan xavipsizlik kapaletini uruş toxtatış şartlarından biri kılıdı. Rusya bunun ızcıl katli karıştırdı. Bulup mu garip ellerinin Ukrayna'da herbi ve eslehelerini orunlaştırışını kabul kılmaydı. İkinciden, can meydanı yanıla iki tarafının küssün işinin yadırosu. Nüvette Rusya bilen Ukrayna aldın kısepte kayıt tırı kişi bilen bir vaqtta karşı tarafının ken ar kısepige davamlı ucum kılıv atıdı. İki taraf her bir vasıtı arkalık strategiyelik üstülükni kolgı keltürüştün vazgeçmeyi, özünün söhbet kozurunu köpeytti. Rusya halık dostluk taşıyosunun alimi Евгений Сембаратов катарлык мутахассислер мындай деп карды. Жаң майданы вазиетинде күчтүк өзгөрүш болмаган. Ички тараптын уруш ирадеси көрүнөрлүк суслашмаган аркы көрүнүштө умумүздүк уруш токтотуш жана маһиятлык тынчтык сөхбөтүнүн асасы кемчил. Бунундан башка Американын майданы туура эмес, муддасы сап эмес. Bu, onun yaraşdırışı da təbii çəkilmiliknin məvcud buluşuqa səbəbçi boldu. Təhlilçilər mındaq dəb qardı. Amerika yaraşdırışını ilgir sürüş bilən bir vaqtda, itibaqdaşlar bilən birləşib, Ukraynanı zor miqdardaki hərbi və axbarat cəhətdən qollaşda, bir tərəf adil buluşunu işqə aşura alışı naid təs. Rusiya bilən Ukraynanın tələbəgə tən itibar berdiğən, uzak ünümlük uruş toktatış ve tınışlık ramkısını berpa kılalışı təs. Bunundan başka Trump hükümetinin yaraşdırışını kanat yayınırıştaki məqsidi diplomatiya nəticisi yaratış, saylamının ihtiyacıga mülazimət kılış. Onun yaraşdırış arzusu ve hərkitinin muqimliği yeterlik emez. Rusya Pelle Akademiyası Avrupa Tətkiqatxanasının başlığı Alexey Giromiko halkılık mesele Amerika'nın diplomatiya cihetliği araştırışka devamlı katnışka teyarlık kılış kılmaslıkı bağlıq. Tokunuşunu hel kılışta her 6 ayda andın bir ketim sohbet üstülüğü kayıtıp gelişke tayangılıp olmaydı dedi. Hürmetlik radyo anlıkçıla yukarıda Dünya'a nazar programımız bu için anlatış bəduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayım. Növətçi muhariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.
1: Kainatki cisimlə toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldı qılaymı digən? Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chopqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamla, qaytidan jonlanib ketaman.
4: Dada, abdot qirdab ketibsiz.
5: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qitim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
9: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Өсмүрләр мустақил болса, дәүләт мустақил булады.
10: Узак тарихи мусабыда мен мондак бер авызны аңладым.
11: Кайты гайратка килеп, яна яңа нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
12: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
10: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатир мәйданында мондак бер авызны аңладым.
12: Кызыл байрак өстүнә якыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы.
13: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq barayılı.
10: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
11: Ahalatlıq pərişdilər, ölümgi amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
14: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
15: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
12: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
15: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
13: Burmumuqdın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
15: Dövlətinin mühim qoralları Cungo yasımıcılığının tövrikidir.
13: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
15: Vətənni söyüş, hər bir cungoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo almıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapato Sancar. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 29. kitimlik kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tirişip adam bilen tabiyet inak bölü ötüdüğen zamanivilik berpaklış gerek namlıq sözünü anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızni avval qadaqli yaqtırıp anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxti. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılğandı? Bula qızıqsaňlar, beqitiňlar dawamlıq bizde bolsun.

Dostlarının yadı boğundak biz tünügünki radio jurnal programımızda Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gül namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. O, operasiya karvetedin sağ salamet düşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köyün koyup davalışı. En mühimi, yoldaşının keç gündüz yeniden ayrılmay aldın haber ilişi sebep olgan idi. Ondaq da, bugünkü günde o yenilim üçün yoldaşın rencip kalıdı. Bula kızıqsağla, dekıtanla devamlıq bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılgan Gülbostan Abdurrahim'nin tarım jurnalda ilan kılıngan Tozumas Gül namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlağa yetib geldik. Programımızı avalqıdaki yaxtırıp anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasacı Dostanlar, Şeringül Toxtayım.

Radio oqucu dostlar, əmdi can əyniki proqramımızını başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün can əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepaq qaylik. Paş çaqqan oğrunu çim dip qoysa, paydası var mı? Burun həmə ilə işiltidigən nəmibab zərətli güç esinizdir mi? Bugün bu axtı mağlayımız. Bugün yana qoğur müşkiyik doğrusu da söz əpiyirmi. Öz gişindigən ballarını qandaq yetildiriş gerek, bugün bu axtı mağlayımız. 50 xil kesellik oxşaş bolmagan qan tipi bilan munosabatlik deydi. Bugun bu to'g'risidagi savatlarni birlikda olamiz. Bugun yana qiziqarli kasblar to'g'risida so'zlab beraman. Xo'sh qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik. Qadrli do'stlar, Paşının qandaq ziyini ba? Paşa qanç çoğun bolsa, zəri şunçı küçük bolamdı? Tövəndə, bu toğırsızki saatlarını anlap baqaylı. Paşçı qıvas qandaq ziyini ba? Paşının ziyini iş qılğı bölündü. Birinci qılı qan şoraydı, ziyini yeni kirək boludu. Nurgun kişi paşçı qıvalsa, çaqqan orunun terisi də ziyadı səzgürlük görülüb, qızırıb, işib, ağırıb, çıdıqsız qıçışıdı. Qol bilən, qaşlıqan dinkin, teri də yarı pəyda bolub, yokumun iştək eğir əhvalda görüldü. İkinci qılı kesəliklərinə tarqıtıdı, ziyini eğir. Paşının hər yili insanlarga ziyan yetkizish nisbati chong. İnsanlarning salomatligi bilan zich munosabatlik bo'lgan paşalardan 3 urug'dosh bor bo'lib, ular Kolikis paşisi urug'dishi, ya'ni uy paşisi urug'dishi, Anofilis paşisi urug'dishi, ya'ni Bezgek paşisi urug'dishi va Edis paşisi urug'dishi, ya'ni Qaradog'liq paşa urug'dishidan iborat. Bu 3 urug'dosh paşining mamlakatimizda necha 10 xil turi bor. Paşa qan şorğanda oxşaş bolmagan türdeki paşalar oxşaş bolmagan kesellik və kilinkilik alamətlərini keltirib çıxırdı. Adətdə paşa asasən bəzgə kesilinə tarqıtıdı. Onun kilinkilik alaydılıki bədən qızış, tərləş və arlap titrəşdən ibarət. Kolkis paşisi insanlarga bitiplik mini yolluğunu tarqıtıdı. Kilinkilik alaydılıki əsuşi iniq bolmaslıq qızıtış. Edis paşisi insanların qinini şorğanda köpxil kesalliklərini tarqıtıdı. Məsələn, dengi qızıtması, seri qızıtma kesili və kikonya kesili qatarlıqlar. Paşa qanç çoğun bolsa zəhri üçüncü küçlük bolamdı? Paşa çıqıb alğan dinkin, bədəndiki yarının çoğun küçüklüki kişilərinin immunitet sistemisinin küçlük acizliqi bilən zeç münasibətlik bulub, paşa zəhrinin küçlük acizliqi bilən münasibətsiz. İmmunitet sistemisi güçlük kişilərini paşçaqsa heç qandaq zəhmi qoçurmaydı. Ləkin, köp sandiki kişilərinin bədəndə də inkas görüldü. Yenik bolğanda işib çıxıdı, həm də roşan aldı qışıdı, teri zəhmilinib qızıldaq qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunitet sistemisi aciz kişilər, bulub mu bədəni səzgür kişilərini çaxsa, köp miqdardakı gestamin və hüceri faktoru qoyub verildi. Arqadılla soluq qapartma, dağ, sözün dağ, işib ağrıştək alamətlər görüldü. Kesellik alamet küçük bolğaşqa saqışqı nayt uzun vaqt ketidi. Bunundan başqa qıçışqan orunu tatılaş organik azotluq birikmə, histaminin quyub birləş miqdarını aşırıb toqulmalarının zəhmənlişi yoki yallıqlanışını keltirib çıxırıb paş çaqqan orundakı toqulmalarının suluq işqını keltirib çıxırdı. Qıçışqanda öz vaqtida yalpuz məlhimi və xalış öyürkəş aldırab tatılmaslıq kerak. Paşa qandaq kişilərinin qinini şorashını yaxşı görürdü? Qan tipi qanın tatlıqlığı bilan münasibətlik mi? Paşa karbon tetoksid, sıxlıq, uçuşcan ximiyelik madda qatarlıq amıllarına nisbətən intayın səzgür bulub, paşının furas sezimi intayın səzgür. Həm də bu amıllarının oranını toğra bekitəliydi. Bu maddalarının acırlışı kişilərinin metabolizmi bilan zic münasibətlik buludu. Məsələn, orqanizmin metabolizm məhsulatı bolğan oriya, süt kislatası, yağ kislatası qatarlıqlar. Şuna karbon tet oksid quyub bərgənlər, köp tərləydiqallar və metabolizmi küçlük bolğallar asalla paşını cəlib qıldı. Paşa asaslığı avadiki puraq qarqılıq qan şoraydıqan obyektini pərqləndirdi. Şuna paş çıxış bilən qan tipi otursa da bivastı bağlanışlıq yox. Paş çaqqan oranı çimdib qoysa paydısı bulamdı? Cavabi psixikilik paydısı ba. Asaslıqı bədəndik ağırıqını yötkəydi.
Ойлап яқан, тырнақ білән паш чаққан орыны күчәп чимдіғанда, йошырын аң ағырықны есқылып, қычшы сезімі білән кәрі болмайды. Әмеліетті қычшы сезімі йоқ алмайды. Пәкәт ағырық сезімі қычшы сезімідің ешіп кетуді оқалас. Бұ, пүтілләй бәденнің психикалық ролыдыр. Тоғыр бір тұрап қылыш етектісі. Қычшықанда ішқарлық мадыла арқылық нейтралаштырушқы болуды. Мәсілен, сода сүйі, сопын сүйі ішләткенде қычшыны тоқтытыш үнімей найды яқшы болуды. Оныңдың башқа туз сүйі білән қычшыққан еріні сүртсе, яки жуса ішшықны пәсәйтіп, ағырықны түгітіп, қычшыны тоқтытыш үнімей еткелі болуды. Татлы маслық, болып мұ тердегі мұнәкләні меджі маслық керек. Бұмыса тоқылымлар зақмылынып, йоқымын ішіне кәлтіріп чықырды. Чүнкі қычшыш қылқан томырлардегі қанның иқы сүретіні тезілді ветіші мүмкін. Бұ вақытта азырақ қуалы ұшой пір күшкі болуды. Қуалы ұшой тәркебеді спирт көп болуды. Көп мақтарды ішләткенде спирт реакция қылыш аламеті көр олды. Болып мұ сәзгүр бәдәлік кішілер ихтият білән ішлетіш керек. Әгер паш чаққан орын санжылып ағырса, дәрхал доқтырғы көрініш керек. Тердегі мұнәкләрге суғық өткізіш сұлы арқылық ағырық пәсәйткелі болуды. Мәсілен, лөңгі білән тоңылтылған ішімдіклеріні орап, жарат орынығы бесіп суғық өткізіш керек. Паш чаққанды қызырып, іш көрілсе, авал мұз партісі білән суғық өткізіп, андын доқтырының көрсетмісі бойынша сыртын ішілтідіған дорыларын ішілтіш керек. Мәсілен, 1%-лік ялпуз меллит юйш сұйықлықы, 1%-лік ялпуз мәлхемей қатарлықлар. Паш чаққанда рошен йоқымныш аламеті көрілсе, вақтыда йоқымнышқа қаршы давалаш дорысы ішлетіш керек. Әгер яқшыланмыса, вақтыда доқтырғы көрініп давалыныш керек. Сыртта паш чеқі біліштің қандақ сақылыныш керек. Бұ үш сөз есіңізді чың тұтың, яғни қечеш, қоғлаш, йоқтыш. Қечеш,

0: aanleiding gee?
1: Kun dan laten, mes.
2: Hürmetlenmezlik balalarını özünü kaçırışkı mecburlaydı. İlgiri bir tordaş özünün sergüzeştilerini namsız bayan kılıp bundak digen idi. Küçük vaktimde tırnıkımını çişleşk amırak idim. Öygü mihman kelgende ya ki sırtlarına çıkıp tonuş kişiler bilen uçuruşup kalgan çağlarda apam beni muş iş sebebinin mesgır kılattı. Mən tırnıkımını çişlep silişten saklanış için her günü tırnıkımını ilip on barmıkımını yarı kılıp etken idim. Bir qitim imtihanı yaxşı berelmegende, apam meni mehmanxanığa sörep kirip, uruq tuqqanlarının aldı da, bu yarmasının zadı qanchalik istiqbalı bola degen idi. Bir qitim xatalıq ötküzüp qoygan çığımda, dadam meni jazalap darvaza aldı da tızlandırıp qoygan idi. Mən bu azaplarga çidimay, kelgüsümdün ümit üzgen idim. Ata-anam nemi sebepten şundaq bolğanlıqımğa qılçı köngül bölmegen. Köngülümdeki gaplarını qılğan çığımdı bolsa, tihim ayran bolğan alda, xata iş qılsamı gap qıla almamdıq degen idi. Мен толуксуз отур мектепке чыккандан башлап, мектепте етип окушну ылтымас кылып, бүтүн вүжүдүм менен үйгүнүш кылдым. Гэрче ата-анамга өш, улардан нэпрэтлинмен дегени болмусуму, лекин жыраакларга кечип кетишни, улардан жыраак турушну ойлойтум. Демек, көпчүлүктүн алдында акаратланса, баланын жүзү түшүп кетиди. Өзүн найт ярмас адамда кес калды. Жакшы ата-аналар балаларынын жүзүн когдойду. Балаларынын баазы şirketлери жүзүмүздү түшүрсө, кандай кылышыбыз керек? Себебин түшүнүш. Balının üst bitliş ceryanı, onun dünyanı tunuş, namelum meseleler üstüde izleniş ceryanı buludu. Bu ceryanda bala ilhamı erişse, özgü bulgan işençi işip, dadıl algı ilgirleydi. Eğer bala daim çeklimi uçurap dursa, hem selbi bahalınıp dursa, gangrap gelip, yokurgu ürleş iradesine tikleyelmeydi. Ayrım terbiye kılış. Ata-аналар мәйли қандай қайфал болу үшін қатты назар басқаларының алдыда баланың жүзін түшірмеске керек. Бұл баланың акуфка, ат сыңылдарын өз ішіне алуды. Тәрбиенің асасы принципі балалардың ғұрырын қоғдаш. Кішілік қадір-қиметіге үрмет қылыштан ибарат болуды. Балалық дәуір дәл балалардың ғұрыры тәдриджи шәкілленген мәзгіл болып, таим басқаларының алдыда ата-анасын зәрбе еп тұрған балаларда өзге ішініш тойғысы найты кемчіл болуды. Вайран болған ішінш найты ұзын вақыт әсілі келуді. Balığa fırsat beriş. Balalarının cismi küçük bolsun, lakin onların ruhi ve karakteri küçük bolmaydı. Bazda balalarının cahilliği ve karşılışı onların davli düşenmegenlikten emas, belki özünün hatalığını tüzdü aladığan muvafık bir fırsatka erişenmegenlikten boludu. Şuna onlara fırsat versek, onlar tabii halde doğru yönünü tapalaydı.
3: Bağla vatanımlar, Merkezi Halk Radyo Stansiyasının Uygurca Radyosu. Her anlayışınızın kıymeti var.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллек каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганчы бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişele dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artı hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sülpsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Паскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадрлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Öz-özüge hizmet kılış hareketini aşırıvetse, ziyanlanğıcının zihnini tölep berişi kerek mi? Şünliven Bakmıçılık Deniz rayonu muhitini tüzeş sebebinin bırakla 2 yıl taşınıp kaldı. Arlıkta ızcıl birer adamı başkurmadı. Şunun bilen Wang Xiaoqiang'ın savaqdışı Song Xiangyun, pürsetin paydınıp başka bir neç bakmıçı ailesi bilen Şünliven Bakmıçılık Deniz rayonu'na bakmıçılık eslerlerini ornattı. Lekin 20 yıl ötmeyle koç başkarması bu deniz rayonunu Gufu'ya ödüberdi. Gufu naid tezla adam başla bakmıçılarının tahminen 300'dün köprek bakmıçılık eslerisini çıkarıp taşıldı. Bunun dün haber tapkan Song Xiangyun naid hapı bulup Wang Xiaoqiang'dın mesleğe sordu. Arkadılar başka bakmıçılar bilen birleşip Gufu üstüdün sot mekkemesi deva kılıp onun dün özlerinin barlık ziyalarını tölep verişini talep kıldı. Ondakta Song Xiangyun Katarlıklarının talepi Halk Sot Mekkemesi'nin kolluşuğu erişelemdi. Aldı bilen bu vaktiki Dilo Misali Karapakaylı. Bu Dilo Misali kanundaki öz-özüge hizmet kılış hareketi geçitildi. Ondakta öz-özüge hizmet kılış hareketi degen ime. Öz-özüge hizmet kılış hareketi degen de hukuk ikisi özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün ciddi hem devlet organlarının kolluşuğu erişelmegen ekvalda başkalarının mal mülkü ya ki erkilikige özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaydıgan zörür dairde belgilik tedbir kollansı boludagalıkını körüstüdü. Meselen tutup geliş, tutup duruş katarlık. Bu tedbirlemu kanun ya ki icdimai umumi ahlak itiraf kılıdıgan bir hıl hareket hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Gufu'da hakikaten şu deniz rayonunu kanunluk başkuruşu hukuku ba. Song Xiangyun ve başka bakmıcı ailelerinin hakikaten bu deniz rayonuna nispeten kanunluk başkuruşu hukuku yok. Lekin ula bu yerde bakmıcılık eslerlerini ornatmaz. Ulanın bu hareketi Gufu'nun bu deniz rayonuna hödügerlik hukukunu yürgüzüşüge dahlı kılıp, Gufu'nun kanunluk hukukunun parçalanıp gitişini keltirip çıkargan. Vahalenki bu dilonun ehvali öz-özge hizmet kılış hareketini kolunu şartıge uygun kelmeydi. Çünkü aynı çağdaki ehval onca ciddi emez. Bundak ehvalda Gufu'nun Song Xiangyun Katarlı'nın özünün şahsi hukukunu parçalatıvitiş hareketini kanun vasıtası arkalık tosup, özünü koğdaş tedbirini öz aldığı kolunuşuğa mutlak yol koymaslıkka yeterlik vaxtı var. Şunun bile bir vaxtta onun kullanılan tedbirimi intayın muhafık bulmağın. Gufu'nun kılgan etkileri hergizmi özünün hukukunu kanunlu koğdaş bulmasının, eksice yollu koğdaşını çekidin zor derecede aşırı etken. Bakmıcı ailelerinin mal mülükünü heli eğir ziyan uçuratkan. Umumlaştırganda, Gufu özünün karamla çıkılgan hareketi üçün belgilik bedel tölişi. Bakmıcı ailelerinin münasip iktisadi ziyanını tölep verişi gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturi 1177. maddesi de bundak belgilengen. Kanunluk hukuk menfaati ziyan uçurap ciddi ekvaldı kilip, demallıkka devlet organlarının kovduşuğu erişelmey, derhal tedbir kullanmasa kanunluk hukuk menfaati toldurgusuz ziyan uçuraydıgan bop kalsa, ziyanlanğıcı özünün kanunluk hukuk menfaatini kovdaş üçün zörür dairde hukuk çıkılğıcının pul milini tutup kiliş katarlık muvapık tedbirlerini kullansı boludu. Lekin devletinin alakadar organlarının bir taraf kilişini derhal talep kiliş gerek. Ziyanlanğıcı kullanılan tedbir muvapık bolmağallıktın başkalağa ziyan yetse, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü gelişi gerek.

0: Nevri akısının münasiyetini yuşurup toy kılıp, on netçildin kin acıraşmakçı bolganda. Döğende muhbirimiz bu vaktiki delo misalını sözlep berdi.
1: Nevri akısının münasiyetini yuşurup toy kılıp, on netçildin kin acıraşmakçı bolganda. Adil bilen Nurbiye nevri akısının münasiyetini bulup, ular erkin muhabbetleşkendin kin tukkançılık münasiyetini kasten yuşurup, 2013 yılı 11 ayda tizimletip toy kılıp, 2015 yılı bir kız perzentik bulgan. Toy dinkin iki taraf köp kıtım talaş tartış kılıp, muhabbeti buzulgan. 2026 yılı 5. ayının 7. günü işkeylen sot mehkemesine birlikte dava kılıp, acırşış hem de mal mülükünü bölüşüş, perzentli bekiş hukukunu bekitip berişini talep kılgan. Dilo kabul kılınan dinkiyen dilo becergücü Suudiye, iki tarafını murasak kılışkı təşkil edi. İşkeylen birdek acırşışkı koşuldu. Perzentini bekiş, öymülükünü bölüşüş qatarlıq işlerde birdeklik hasıl kıldı. Murasak name tayarlamakçı bulup, iki tarafının salahiyet uçurunu yeni bir qıtım seliş durvatkanda, dilo becergücü xadim, Adil'nin Nurbiye'nin hamısının kızı işkerlikini, ikisinin iki evlat işçilikki Şirem Kandaş tukkan işkerlikini təşürüp inixledi. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin əxtələb kanun dəsturudaki alaqadar bəlgilimlərgi asaslanğanda, bivasitə qandaş tukkallar ya ki, üç evlat işçilikki Şirem tukkallarının toy kılışı məni kılınıdı. Toy kılış məni kılıngan tukkancılıq münasibeti bolğan öyleniş başlıla küşke igi bolmaydı. Bu xil münasibetini sot mekimisi cezmen, təşəbbüskarlıq bilen təşürdüğün məzmun. İki taraf öz ixtiyarlıqı bilen kengişib acıraşkan təqdirdi mu, kanun boyunca öylenişdən küşke igi əməsikini müayyənləşdiriş gerek. Bunda kanuni küşke igi bulmağan öyleniş münasibetini kanun cəhətdən bikar kılış hacetsiz, pəqat pərzəntlərini bekiş, ortaq mal mülükini bölüşüş qatarlıq işlerini kengişib bir taraf kılışqı boludu. Suudiye şu haman işki davalaşıqçıga kanundaki belgilimelerini düşündürüp, yakın tukallarının öylenişinin kanun cihettin küşke iyi bulmaydıqalıqını, acırşış tertibidin ötüşünün hacetsiz işkerlikini uxturdu, hem de alaqadar koşumcu işlerini kaytadın kayıplaştırıp bir taraf kıldı.

0: 田野广袤，心灵坚韧，是村庄的无限情怀。
1: 从外婆家的袅袅炊烟，到后院甘甜的泉水，村庄从自家院落出发，走向广袤的世界。村庄的一砖一瓦，砌出记忆，诉说着古往今来人与土地的故事。
0: 品味村庄，留住村落，那是我们的心灵圣地。
2: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Radyonluq dostlar, bugün Oqutquchilar bayramı. Bu münasibetle men stansiyamız Uyğur Çağılış bölümündeki barlıq xizmetdaşlarım bu vakaleten radyo anglavatqan barlıq oqutquchi ustazlarımızın bayramını qızğın tebrikleymen. Kadirdan, Japakeş ustazla bayramınlağı mübarek bolsun. Salam söyümük radyoanlıqçılar. Radyo dolkuları arkalık silah bilen yeni didarlaşkallıqımdın tolumu xursanmen. Men silahının yakın dostunla Abdursul Abdurayım. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızdan tuncu küyü dostlarının huzuru da. Qeni merhamet.

Muhabbat cheksiz dalığa kol tutuşup sekreydi birdem. Karlık tağla igiz çokuda sen kuşkine men karay birdem. Kel muhabbet yıkırak kegin bağrıngı tan söygüne birdem. Kar mı erip muzla mı erip ikimizge koşulsun birdem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı birdem. Köktiki ay daldı boğandek, mundı şaylı geniş birdem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş beni işkine birdem. Hiyal şiirin bekme lezzetlik, huzur sürey uygatma birdem. Muhabbetke teşna kalıplar üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel yesiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindiken. Kenondak bolsa nöbetteki demlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylık.

Тағдырымызды хақиқи өзгертідігіне әргізмі біздің пұрыстымыз әмәз, бәлкі пұрыс еріміз. Америка психологлар жәмейтінің рәйесі Мартин Серігманның «Хақиқи бәхет» намыдекі бір үріш китабы еқында Чинхуа нәшірияты тәрпіді нәшір қылынды. Маным үші Мартин Серігман башчылығыдекі тәтқиқатчыла, Адамдан ізчил тәтқиқ қылыш арқылық, бір адамның муапақият қазынышы, бәхтке еріші, тұрмышты яқшы яшшының негізі, асасы, шу адамның аят құтыртқан актив позициясы деп қарған. Әнді бәзі адамлар кішік уақытыда ойлы себеплік, ген себеплік, ve başka sebeplik tırmışı tazı köngüldü gidek bulmağın buluşu mümkün. Yani bazı sebeple tüpeyledin ruhi cihette katlı sunan buluşu mümkün. Yani bazıları çürüye vakti da aile sebeplik, cemaat sebeplik, yani nurgun paydalık amılla sebeplik. Bazı bir paydalık uğurluğa çıkan buluşu mümkün. Lekin psikologların ortak karşı ne mehediyen de siz pozisyonunuzu özgertelisiniz. Siz idiyerinizi toğırlayalısınız. Siz özünüz yetmekçi boğan nişanı yitelisiniz. Bunun asası pozisyonu toğırlaş. Pozisyonu toğırlaş bir iş küllük işemez. Kişi gidin yetilip kalan düşkün pozisyon. Etrafı dikilenin kamçılışı tüpeyildin kep kalan özünü kemistiş karakterdeki pozisyon. Mijaz xarakterlerini mi? Talayık etim məşk kılış arqılıq. Talayık etim özgərtiş arqılıq aktif energiyaya aylandırılı oludu. Bizde ahırda söyreydiğini şu aktif energiyaya dəb qarğan. Şuna, təqdirimizde həqiqi özgərtidiğini pürstimiz emez. Belki bizden pozisiyerimiz. Kütüş bir xil güzel halet. Çünkü o çeksiz mümkünçiliklerini özüsü kaldı. Şu nesilsinizde bolsun, her bir kademde, her bir ceryanda turmuşku boğan pozisyonunuz toğır bolsun. Şundula güzel, toğır netice sizden buludu. Güzel küylerimiz devamlı silah için yağraydı.

Radyonun hoş dostlar, programımızın davamlaştırı vatimiz. Bir kıl dostba, o bizge turmuştan doğru yolunu köstüp yerdi. Bizden karakterimizde özgürüş peyda kılıdı. Bizden hayatımız ne? Mənigi iyi kılıdı. Ondan da bu yakşı dost zadı kandak nersidir? Bu yakşı dost kitaptır. Ondan olsa, kitap ne? Nemi üçün bizden yakşı dostumuz deyimiz? Çünkü bir yaxşı kitabını okuş, bir danlıq peylasop bilen münazirleşkengi baralar bulup, bu yaxşı kitab bizden könlümüzde ılıtıdı. Kitab bizden könlümüzde açıdı. Ademgi zinnet buludu, hem ıxtidarını yokur götürdü. Şu tapta, mundaq bir şiir isim kele oldu. Zaman makan bir bayan, kezip çıkanmaz insan. Kitabet katırsı da, bilim kuyaş ayan. Kitap ademge zinnet buludu. Bizim könlümüzde açıdı. Hem bir ademin iktidarını yokur götürdü. Ondan başka kitap okuş, ademin iş kuşkunu çıkardı. Münazırlarda ademge zinnet buludu. Tirikçilik kılıç yolu da kabiliyet buludu. Bir konunun şundak bir gibi isim kep kaldı. Kitap insanla tecrübelerinin yekünü doğru deydi. Bizim kitap okuştaki maksadımız şu insanların tecrübelerinin yekününü biliş. Hem muşu devamında devamlık aldığımız karap miymiş. Tecrübelerini yekülleş ve yeniden yeni tecrübelerini işleş, yeniden yeni yekülleni peyda kılış. Tarihi kitapla okurmelerini bilermen kılıdı. Şeri kitapla akıllı kılıdı. Felsefevi kitapla ahlaklı kılıdı. Logika ve İstetikiga ait kitaplar adamı sözmen kıladı. Demek kitap okuş adamda yeni karakter peyda kıladı. Bana ben küçük vaktimden tatip kitap okuşunu özümge ızcıl hem rakıp geldim. Benim hayatımda en mühim nerse, ben en yakış gördüğüm nerse ve beni bugünkü dek muşundak bir Abdursul Abdurim kılgan nerse del şu kitabın ibaretti. Ben hazır mı kitap okuyman? Bunun dinki mi okuyman? Lekin köpünce vaxtlarda turmuşdan eleksiligi, kizmetnin ciddiyetçiligi bilen bazı kitap okuyan mıgan küldürüm. İçim naidi tıtıldap girdi. Bir kıl ciddiyelik tuyğusu çömümen, endiş kılımen. Belki bu özümdeki, özümdün karakterdeki bir mesele boz gerek. Kitap okuğa vaktimde royum kanıdı. Kitap okuğanda bir kıl kuşallı küçümümen. Şuna bazda kitap okuğan muhabbetim olaydı küçük boğallık sebeplik bir kitap ne 2-3 gün seti alı men. Hemen bugünkü dek hizmetteki, turmuştaki ve başka cihetlerdeki nurgun işlerimden hazırkı dek, bugünkü dek Muşundak reyliski çüşü de kitap intayın muhim rol oynayan dep karayma. Şunun için radyonun uç dostları tevsiyerim şu ki kitap okuşunu herkes koldun bemeyli. Kitap okuşunun paydası bir iki gündülü bulduğun iş yemez. Bu vakitinin uzdurışığı egişip Adem'de belgelik bilimse diye hazırlanganda karakter pişka vakti da onun dinkin kitabın önümünü his kılalaydı. Şuna kitap ne ömürlük dost kılaylı. Kitaptan paydınlaylı. Güzel tevsiyelerimizden kiyin silahın huzurunlağa yani güzel küylerimiz kettin.

Radyonu uçtuşlar programımız danlaştırıvatımız. Bir asar etik sodigiri bir ormanlıktan ötüp getirip bir otunçının otun kesivatkallıkını körüptü. Bu otunçı otun kesivatkaç, benim təqdirim nemancı kaç. Her gün amalın yoxluğun otun kesimen. Benim barlıq mülüküm muşu bir tallı palta dəpna aydı zarlıq getirdim. Asar etik sodigiri herip ketkeşke otun kesivatkan yerdeki dərəkinin sayısı kep oltırıptı. Otunçının paltısı gözü çıkıp kaptı. Çünkü o palta adetteki palta emezken. Onun perizce bu palta burun kıladın mıras kağın buluşu mümkünken. Şuna sodiger otunçının sorganda otunçı o paltısını satmaydı kalıqını eğitipti. Bu sodiger baha koyuptu. Bunu anlayan otunçı yanılı otun kesişini devamlaştırıptı. Könlü perişen bu şundak depti o. Sizin nezirinizde bunç köp pul yaraydıgan muş paltının kımmetinin mançlik yukarılıkını muş kımmetini bırak bilmigellikimden kayğırı vatemen depti. Endi muş hikayedin biz şunu körü alalayımız ki gazine bizden yenimizde. Lekin nurgun kişiyle onun sen karaydı. Bayamkı gep pozisiyasını doğrulamağın, pişanısının tətiriş geldiğinin ağırlıp nüşüken, vaxtını uhsiniş, ağırnışkı sebep, kağallıqının özü, özünün putuğa, özü paltı çapkallıq ile beraber. Şunlaşka, özümüzünün yenideki gazinedin obdan paydın işini bileyli. Onda xosa, bu gazinini gazini kıldığan,

Bizning qadrimizni o'zimiz qildigan odam kim? Faqat va faqat o'zingiz. Siz o'z ro'yingizda mening yonimda xazina bor. Men bir xazina egasi degan vaqtingizda va mushu tafakkur odatini tuqqlashtirib, izchil amal qilgan vaqtingizda sizning yoningizda xazina bor. Siz bir xazina egasi. Agar siz Men deyişim yok. Benim gazinem yok. Devasınız. Sizin yanınızda 6000 kallı stek altın bolsa mı? Siz yanıla. Gazin ikiz emez. Demek bu yerdeki mesele yanıla tefekkür meselesi. Bizim en kıymetli dersimiz yanımızda. Gep onu baykaş, gep onu işil işte. Fenemlisi güzel küylerimiz senin huzurunda.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, Jinggangshan Jungo inqilabının bölşigi, başuji Xi Jinping mındaqtap körsatdi. Jinggangshan dəvri bizge ən qımmetlik baylıq kaldırdı. O bolsumu zaman ve makandın halkıgan Jinggangshan ruhi. Biz bugünkü künde yeni dəvir şaraitiga birleştirip, qatdi irade bilen gayege intiliş, haqiqatni ameliyatın izdep yeni yol ijiş, jabağı çıdap küreş kılıp, qiyin ötkeldin ötüş, amığı tayınıp, qalbini kolga keltürüşte çıngdırıp, Jinggangshan ruhidin yeni dəvir nuru çaş kuzuş gerek. Jungo komünistlerinin mənivi şəcərisinin muhim tərkibi kısmı bolğan Jinggangshan ruhiga hazırgıcı varıslı kılındı. O, barlıq partiya əzaları kadrlarını, əsli məqsədini çiniqtürüp, ötkəlgə ucum qılıp, qiyinçiliklarını yenişki ilhamlandırıp, milyonluğun xalqını millətinin gülünüş musabısı da cəsarətlən olğı ilgirləşki yetəkləməkdi. Bugünkü kündə, hər günü məmlikətinin hər qaysı caylardan kəyən kişilə bu qızıl tuprağa qədəm qoyub, əsli məqsəd borışını hiz qınmıqdı. Şucay, kuyuk kızıl asasqı tayınıp, Jinggangshanga qığan səpirim namlıq çökmü kızıl tədqiqat ögünüş paaliyetini qanat yaydırdı. 22 qeytimliq əməli mənzirə idivi siyasi dərisi kızıl genini yaşla ösmürlərinin qalbidə yıldız tart qozdi. Jinggangshan teği inqilabi tağ, cengivar tağ, şundaqla qəhrəman tağ, şərəflik tağ. İnqilabi qurbanla sıqini bilən hayatı bətləyə, yezla arqılıq şəhərlərini qoruşaş, hakimiyyətinin qurallıq tartib ilişdən ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öşməz mənivi abidə tiklədi. Partiya 18-ci qurulduydan bu yan, başucu Xi Jinping oxşaş bulmağan sorunlarda Jinggangshan ruhi toğrısı da köp qeydim toxtaldı. Həm də Jinggangshan ruhini əvc aldırış toğrısı da eniq tələblərini otdırıqı qoyub, yeni dəvir şəraitiga bərləşdirib, Jinggangshan ruhidin yeni dəvir nuru çaş qızış kirəkliyini təkidlədi. Qızıl tıpraqda yıldız tatqan Jiangxi, başucu Xi Jinping otdırıqı qoyğan Kuni inqilabi rayonlarının yuqru sifətlik tərəqiyyatını tezildişdə aldı demeymiş. Otur kısım rayonlarının qat götürüşüge törtkü buluşta baturluq bilen aldı demeymiş. Changjiang Daryası iqtisad bəlbağının tərəqiyyatını alğı sılcetişta netici yartışqa mahir buluş nişan tələbini əsti çın saqlap, ruhunu yetekçi qılıp, əmeli işləş davamıda yeni sahibi bitməkdə. Həqiqatını əmeliyyətdən izdəb yeni yol içiş, Jinggangshan ruhinin ən roşan dəvr alahidliki. Jinggangshanning ishkirsiga joylashgan Shenshan kentidagi dehqonlar avlodma avlod kishi beshig'i to'g'ri keldigan necha pung palampay etiz va necha unmu bambuk zarliqqa tayinib turmush kechirib kelgan bo'lib, 10 yil ilgari kishi beshig'i to'g'ri keldigan yillik kirimi 3000 yuanga yetmaydi. Kent partiya yachekisi 2016 yildan boshlab Malqani tog'liq kentining amaliy ahvoliga qaratib, dehqonlarning qo'lidagi ko'lamlik unum hosil qilish qiyin bo'lgan Alqanchilik etizni markazlashtirib, obrot qilib, kooperativ qurib, siriq shaptul va choy terishni bir tutash planladi. Shuning bilan bir vaqtda Jinggangshandagi Ishkichong yadroliq manzir rayoni orasidagi o'zgacha afzalligidan foydalanib, yezi sayohatchiligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, 30 dan ortiq puxraviy qo'nalg'u va sahra aromgohi ochdi. Hozir Shenshan kenti yilg'a 300 ming odam qitimi sayohatchi kutib olib, o'lkalik 5 darajalik yezi sayohat nuqtasi bo'lib baholandi. Kent aholining kishi beshig'i to'g'ri keladigan yillik kirimi 36 ming yuanga yetib, 10 yilda 10 necha hissa ochdi. Ilgari Sovet rayoni Ganju Jiangxining eng janubidagi 4 o'lka chegaralanadigan chat joyiga joylashgan bo'lib, tog' ko'p, yer oz bo'lganiga bir mazgil Bekimi Kon rayon degan belgi chaplangan edi. 10 yil ilgari Ganju, Guangdong, Shangang, Omin, Chongqoltuq rayoniga yaqin bo'lishdek rayon afzalligi va temir yo'l to'ri kesishgan tugun bo'lishdek afzalligiga tayinib, haqiqatni amaliyatdan izlash ruhi, boshlamchi bo'lishga jur'at qilish jasorati bilan taraqqiyotning yangi yo'lini ichib, dengizdan yiroq, chegaraga yiroq Janubiy Jiangxi Sovet rayonida mamlakat bo'yicha Koni inqilobiy rayonlar ichidagi sirtqi ichib etilgan birdan-bir ichki quruqlik chegara yig'izi Ganju xalqaro quruqlik portini qurdi. Asiya obrot tori Asiya Yevropadagi 20 nacha davlat va rayonni qopladi. Bu mamlakat bo'yicha eng cho'ng haqiqiy yog'ochdan yasalgan uy jihozlar yasash bazasi Nankang rayonining ishki quruqlikning markazidan ichib etishning oldingi sepiga bevosita yuzlandirib, shu joydagi uy jihozlar to'pining mahsulot qimmatini 290 milliard yuandan oshirishga turtki bo'ldi. Chat al zakasi har yili 5 milliard yuandan oshdi. Jabağı çıdap küreş qilib qiyin ötkeldin ötüş Jinggangshan ruhinin yadroliq asası.
ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ جياڭشى ئۆلكىسى سانائىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى تەخمىنەن 70% بولۇپ، ئۆزگەرتىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت بۇ چوڭ ئىشنى ياخشى قىلىش پۈتۈن ئۆلكىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادىنىڭ ئاساسىنى پۇختىلاش، ئاساسىنى كۈچەيتىشنىڭ ئاشقۇچى. چاڭجياڭ دەرياسى ساھىلىغا جايلاشقان جوجياڭ نېفىت خىمىيە سانائەت كارخانىسى ئېنېرگىيە سەرپىياتى يۇقىرى، مەھسۇلاتى بىر خىل بولۇشتەك قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان ئىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇ كونا نېفىت خىمىيە كارخانىسى جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش روھى بىلەن گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلىق قىيىن ئۆتكەنلەردىن ئۆتۈپ رەقەملەشتۈرۈش، ئەخلىيلەشتۈرۈش ئارقىلىق ئېنېرگىيە ھاسىل قىلىپ قايتا ھاياتلىققا ئېرىشتى. يىللىق ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى 1,500,000 توننا ئارىن ئىشلەپچىقىرىش تۈرى بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا پۈتىدۇ. شۇ چاغدا ئوتتۇرا قىسىم رايونىدىكى ئالدىن قاتار تۇرىدىغان يېشىل، ئەقلىي نېفىت ئايرىش خىمىيە سانائىتى بازىسىغا ئايلىنىدۇ. ھازىر جياڭشى ئۆلكىسىدە 15,000 ئارتۇق ئەنئەنىۋى كارخانا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ يېڭىلاشنى تاماملىدى. ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر، رەڭلىك مېتال كەسپى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، تىرىليون دەرىجىلىك كارخانا قاتارىغا كىردى. جياڭشى 15 5 يىلنىڭ يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى تۇرۇپ، گۈللەنمە كەسىپلەرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، لىتىيلىق باتارىيە، يۇقىرى تېخنىكىلىق يورۇقلۇق ۋولت قاتارلىق ئىستراتېگىيەلىك گۈللەنمە كەسىپلەرنى تېز راۋاجلاندۇرماقتا. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مېتال يېڭى ماتېرىيالى، مېڭە ئۈسكۈنە ئۇلاش ئېغىزى قاتارلىق كەلگۈسى مۇسابىقە يولىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئىقتىسادنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىنى ئۈزلۈكسىز يېتىلدۈرمەكتە. روھ مەشئەلگە ئوخشاش مۇساپىنى يورۇتىدۇ. بارلىق جۇڭخۇا پەرزەنتلىرى قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش كۈچىنى قوبۇل قىلىپ، يېڭى مۇساپىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى يول ئېچىپ، قىيىن ئۆتكەنلەردىن بۆسۈپ ئۆتۈپ، يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، دۆلەتنىڭ قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى جاسارەت بىلەن پۈتىدۇ.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 15. 5 yılının başının şiilada mülazimetçilik makroluk siyaset oranlaştırmasının mühim noktasına aylandı. Bunun arkasında kandak çoğunkur mənaba, muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Mülazimetçilik, xalq igilikinin mühim

ئۇلارنىڭ نېرۋا سىستېمىسى تېخى تولۇق پىشىپ يېتىلمىگەن بولۇپ، ئاۋاز چاستوتىسىغا بولغان ئىنكاسى ئادەمگە قاراپ ئوخشىمايدۇ. قىسمەن بالىلار ئاۋاز چاستوتىسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن تىنچلىنىدۇ. بۇنىڭدىكى تېخىمۇ كۆپ بولغىنى پىسخىكىلىق ئىپادە، ئاۋازنىڭ غىدىقلىشى ئەمەس. Әгер балының өзі авазғы сәзгір болса, бұ давамлы қойылыватқан аваз частотысы әксіце оның өгінішіге қашылы қылдыған шауқын мәнбәс боп келіші мүмкін. Сыртқи аваз частотысы арқылық мәжбүрі ясалған алфа долқыны білән тәшәбізгарлық, өгінішті диққатны сыжыл мәркәзләштіріш күчі отырсыда тән қымметлік мұнасәт йоқ. Nevette, bu xil avaz üskünlərinin ögünüş nəticəsini körnərlik yuqur kötürdüğalıqı toğırsıda yuqur süpətlik tədqiqat ispatı yox, dedi Cavvi. O yana mandaq dedi. Bu xil ilmi asasi kəmçil bolğan əsvabqı tayangandın körə, balılarga tiniş, dəxlisiz ögünüş mühiti yartıp beriş kerek. Közge nurtuluqlaydıgan üstəl çırıqı. Bu, körüş tor pərdisinin zəxmilinişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Qismen, sodigarla odatdiki üstel çırqığa qızıl nur endisini qoşup, qızıl nur köz oqının işini tizgilleyalaydı. Balala bu xil çıraqni yiqip tapşırıq işligende, yiraqni körelmesliknin aldın alğılı buludu, dep teşvik kıldı. Bununla qarta Jang Wenhong mundaqdiri. Bu xil elan sözlerinin ilmi asası kemçil. Şunun bilen bir vaqtta bu xil mahsulatqa bexatarlik yoshirin xavpi yoshirungan. Ilmi prinsipdan qaraganda takrar tövən küçinishlik qızıl nur tushirishning yiraqni ko'rolmaslikning taraqqi qilishini kechiktirishda belgilik roli borligi haqiqatan isbotlangan. Uning mexanizmi alayida dolqin uzunligidagi qızıl nur orqali ko'rish tor pardasini g'idiqlaydi. Көз астының қан білән тәмілінішіні яқшылап, бұның білән көз оқының зияды ұзырап кетішіні тізгілләйді. Әмі давалашты шылтылдыған бұл қыл үскіні дөләтінің үш қыл давалаш үскінілеріні ройхат келіш куахнамысығы ерішкен лазер нұрлық мәсулат. Оның қуветі нұр дегінің чон кішіліке нұр түшіш вақтыға қаттық талап қойылды. Bu xil üskünlər çoxum kəsbi köz kəsəllikləri doktorlarının umumiyyüzlük bahalışıdın ötüşü gərək, həm də kəsbi xadımlarının nazart astırı şıltılıdır. Qızıl nur əndisini adətdiki üstəl çırqığı xalğancı orulaşdırğanda zor xəvib xatar kelib çıxıdı. Jang Wenhong mündaqdırı. Aldı bilən onun qızıl nur əndisinin energiya turaqlıqlıqı, yortuş bulunu və vaxtını kontrol qılğılı olmaydı. Davalaş dərəcəsi ölçümügə yetməkdəz. İkincidən, qəliblaşmağan küçlük nur körüş tor pərdisinin zəxmilinişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Ахырда үстел чырқы қозғалғанда балала әрекетчан оқуш, езіш алтыры тұрғачқа қызыл нұр көз астыға тоғыра сыжыл түшелмейді. Содигерлі айтқан бір тараптың тапшырық ішіліп, бір тараптың ирақны көрелмесліктің алдын еліш физикалық мәшғұлат жәетті әмілгашмайды. Yiraqni ko'rolmaslikning oldini olish va tizginlash bir turlik sistema qurilishi. Mutaxassislar navbatda hech qanday yakki turdagi vosita yiraqni ko'rolmaslikning oldini to'liq ala olmaydi, dedi. Yiqin infira qizil nurluq mengini uyg'otish apparati. Buning unumining ilmiy asosi yo'q. Elektronlik sodispisida yiqin infira qizil nurluq mengini uyg'otish asbobi cho'ng menga hujayralarini jonlantirib, diqqatni yig'ish iqtidori va asti tutish iqtidorini o'stirdi degan tashviqot so'zlari ota-onalarning diqqatini tortdi. Sodigarlarning e'lon so'zida mundaq deyildi. Faqat bu uskunda taqsila nur chiqirdigan tekshirish uchun peshoniga yoki ikki chekiga chong chaplab, har kuni necha minutdan necha 10 minutgacha nur tushirganda cho'ng mingiga foydasi bo'ladi. Bu tovarning tafsiriy ahvoli betida yana bir qancha parcha bosh sunkiga yaqin infira qizil nur orqali ta'sir ko'rsatish to'g'risidagi ilmiy maqolalar bor. Oldingi qatordagi tadqiqotlarda yaqin infira qizil nur bosh sunki va bosh terisini teshib o'tib, cho'ng mingi postlaq qavitiga yetib bordi deb qaraldi. Postlaq qaviti ishki siziqdan ichilari qatorliqlar infira qizil nurni qabul qilgandan keyin aktivchanligi kuchayib, yanim ilgirligi oldi, adenozin trifosfat biriktirishni ilgir surib, nerv faoliyatini texmi ko'p energiya bilan ta'minlaydi. Mana bu nazariyani sodigarlar e'lonining asosi qilib oldi. Jawi tajribaxonda kuchga ega bo'lganligi tovarda kuchga ega bo'lganligidan derak bermaydi, dedi. O mundaqdiri. Növətdə yer şarı mıxiyasıda yıqın infira qızıl nurluq qıdıqlaşqa alaqıdar tətqiqatla ızdınış basqışı tutturmaqda. Hazırqi tətqiqat əvrişki mıxtari intayın az. Onun üstüge asaslıqi alaydı min rayonda qan yetişməslik kesili bar bimarla qartılgan bulub, bunundaki məqsəd bimarının nerv iqtidarının əsli kelişigi yardımı bari yoxluqını küzdüş. Bu texi kilinkilik ortaq tunuş asıl qılmadi. Bu təcrübə sallıq məlumatlarını sağlam ballarının diqqətini mərkəzləşdiriş iqtidarı, əsli tutuş iqtidarını östürüşki köçürüş toğram. O yana mındaqdırı. Balalarının baş sönkünün qilillikı, zişliqi bilən çoğlarınınki pərqi körnərlik buldu. Növətdə, eşqandaq bir nopozluq nervi ilmi tədqiqati sağlam balalarının bu xil üskünlərini işildişini qollamaydı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tordiki bu bir parça rəsim bilən rastılla rəng qarğısını təkşirgülü bulamdı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu əxti xəbər berədi.
1: Tordiki bir parça rəsim bilənlə rastılla rəng qarğısı mu əməsmi şunu təkşirgülü bulamdı. Yəqində pərq etiş qiyinliq dərəcisi naət yuqarı deyilgən bir parça rəng qarğısını sınaş rəsimi tordi ilan qılındı. Görüş kodu normal durgun kişiler mi resimlik sanlarını tanıyalmadı. AI farklandırış mı arka arkadan bu yer gelgende ünümsüz bulup çıktı. Nurgun kişiler yan telefon ekranına karab kayıt kaytadan cezimleştirgen bulsun mu, özünü yoşuran renk kargısım nime edip güman kılıp kaldı. Ondan da bu resim zadı kanda kılıp bir adamın renk farklandırış iktidarını tekşürüdü. Neymişka görüş kodu normal adamlar mı? Bunun da cevap ne? İni kılalmaydı. Şoförlük kinişkisi, kespi salametlik tekşürtüşünün rengsizimi ölçümü zaten neyme? Emniyette bu resim renk arası körüş kuvvetini ölçeyelmeydi. Ama renk parkını parklandırış iktidarını tekşüreleydi. Biz adet körüdüğün renkli küçük yumlak çikitlerden terkip tapkan rakam ya ki nakış yoşurunduğun sınak resimi medisinada sahtı okşaş renkli resim degen resmi ismi var. Paytaxt tibbi daşıyorsa karmakadaki Beijing Tongren doktorhanısı köz kesellikleri bölümünün mavim müdür vıraçı Tianli tanıştırıp mındak dedi. Bu hıl resimden layyalanış logikisi, nakış ve arık görünüşünün yorukluk, karanguluk derecesini yıkılaştırıp, okşa seviye yetküzüp, fakat inçke renk perkeyi tayınıp, uçurne adem gözünün körüş tor perdesi de, fıçhıl körüş konusu içerisine ayırım ayırım koyu şarkılık. Şu ahvaldan faydalanıp okşaş bulmağın dolgun uzunluğundaki nur sezgörlükü maskeledigen kılıp, adem gözünün kızıl, yeşil, köktün ibaret üç rengini siziş fizyologiyelik normal reng sizime iktidarı arkalık periklendirişini görsüdü. Normal reng sizime barlar bu inçke reng perkini periklendirip tutuvelip sanlarını arka körünüşten ayırıp çıkalaydı. Kızıl, yeşil sizime bir normal bolgallar, kızıl yeşil parakını paraklandırış iktidarı tüvellep ketkellikten nakış arık görünüş bilen içige yazılgan san koşulup gitip parak kıl almaydı. Tianli bunlarını takitledi. Sahta okşaş renglik resimini tekşürüşünün intayın kattık aldığı şartı var. Çokum ölçemlik yorukluk, mukum körüş aralıkı, belgilengen vakit içide layakatlik kağız asıl nuskudaki resimini okşaş kılıp işletişini tamamlaş gerek. Biz tordu körgen resimlerinin köpençisi, tasvir köçürüş, süratki tartış, köpketin pırıslap kısış, andın okşaş bulmağın yorukluk derecesi, renk temperaturusundaki elektrolluk ekranda körüstüş katarlık usullardan ötken bulup, renk allı kaçan dastlabki ölçemden çetnep ketken buludu. Aslındaki renk paraklandırış sualı naid asalla şekil parasklı sualı aylanıp kalıdı. Onundan başka ölçemlik renk sezimini tekşürtüşte bir parça resimgele emez, belki bir grup bir resimge karaş gerek. Bir parça resimge hata cevap bergen bilen renk arıksı edip diagnoz koyuşku bulmaydı. Şuna yan telefonu karab özünü sınaş pekat köngeli çisaplanıdı. Herkes mi bu arkalık özge renk arıksı edip diagnoz koyuşku bulmaydı. Tordaki AI mı bu resimini görgendiyken renk arıksı edip hata tonup kaldı degen kızgın münazirigi karıta tenliye çöndürüp mondak dedi. Adem közü bilen AI'nin paraklandırış logikisi okşumaydı. Adem közü körüş konusu öcerisi arkalık nur dolgunun esizdi. Andın körüş tor perdesi ve çoğun min arkalık renk sizimini şekillendirdi. Bu fizyologi

0: Meyve toğralmalarına ait istimal körsətmesini düşünüp yakın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verirdi.
1: Meyve toğralmaları yiyiş yaşlarının bəkrək alqışı erişdi. Sodgarla meyvenin postunu soyup, toğrap, kiçik kutuğu silip koydu. Yiyişka bək kolaylıq, onun üstüye bağası mı umumizlik jüqiremez. Ama nurgun kişiler şulungu salqaraydı ki, bazı karmakka çıraylıq köründüğün, koçu boylarda setilgan bu toğralgan meyvelerde tazlıq bihatarlıki yuşurun xaupi mevcut buluşu mümkün. Meyve toğramları içine kökürüp kalan meyveler buluşu mümkün. Bazı sodgarlar azraq yeri sesip kalan meyveni satkılı olmaydı. Taşlı vatken de yani əpsunlarlıq boludu dəb qarab, meyvenin sesip ketken kısmını kesip etip, karmakı yaxşı köründüğün kısmını kaldırıp, meyve toğralması kılıdı. Bunlar ne pərq etiş bəktəs. Sesiğen meyveler adatda iki xil əhvalda kör oldu. Bir xili üşük ya ki urulub soğuluşdan kelip çıkan kısmen meyve toqulmalarının bozuluşu. Bu xildeki meyvelerinin bozulgan yerini kesip elip etip, devamlıq yeşiki boludu. Bırak baldırraq yevetiş kerek. Bulmasa, vaqt uzargan seri asalla bakteriya peyda boludu. Yani bir xili meyveni yaxşı saxlamaganda sesip kalıdı. Bu xil meyve karmakka az bir kısmıla bozulup kalganda körünsümü, əmliyyatta pütkül meyve allı kaçan bulgangan buluşu mümkün. Meyvenin süpüte özgergen oranını kesip etkendin ki, mu davamlı istimal kılış tavsiye kılınmaydı. Bir aparat bazardaki bazı sesip ketken meyve avrişkilerini jığıp mikroorganizm ve zemburuğunu tekşürüp analiz kıldı. Bu tekşürüş biz daim yaydıgan tüklük şaptol, alma, üzüm katarlıqlarını öz içi aldı. Neticeri baykılışça, meyvenin bir kısmı sesip ketse ya ki kökürüp ketse, bütkül meyvelerinin mikroorganizm bilen bulgunuş derecesi naiti jukarı buldugan. Məsələn, çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası, altın rənglik üzümsüman şarçı bakteriyası, zəmburuq qatarlıqla. Fəqat az bir qismi sesib getgən meyvələrdim o, mükəmməl bolğan orındakı bakteriyalarının sanım o, oxşaşla ölçəmdən eşib getgən bulub, bulğun iş dəridisi jüqri. Biz adətdə bunu közümüz bilən pərq etəlməyimiz. Qansu yezigilik taşıyosu ilgiri sesib getgən olma tərkibidiki penitselinni texmo təfsili tətqiq qılğan. Tədqiqat nəticəsi göstərilsə, almının sesiş kölümü qancı çoğ bolsa, bunun içindəki penisilinin miqdarı şunca yuxarı bolğan. Həm də penisilin yana almının ətrafındakı toqulmalarğa kengiyib, sesiğan oranğa qancı yıraq bolsa, penisilinin miqdarı şunca tövən bolğan. Arlıq qancı yıqın bolsa, miqdarı şunca yuxarı bolğan. Həm də onun miqdarı sesiğan oranının diametrinin eşişiğa əgişib eşib barğan. Sesip ketken alma içine penisilin bütün almağı tarqılıdı. Kesel payda kıldığın çoğun üçey tayakçı bakteriyası, kosak ağırış, işçi sürüş qatarlıq, aşqazan üçey yalluğu alametlerini keltirip çıkırdı. Altın renglik üzümsüman şarçı bakteriyası, muvaffaq şaraitda üçey toksinini payda kılıp, adem bedindeki üçey yollarını buzgunçılıkla uçurtup, kusuş, işçi sürüş qatarlıq alametlerini keltirip çıkırdı. Zembroğunun mu belgilik zəhərləş ixtidarı ba. Adamın nervisi və işki acıratmaları qalaymı qalışış, immunit tormozunuş, rak payda qılış, cigər, börək zəxmilniş, köpüyü ixtidari tosalğıq uçuraş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Zembroğ toksininin ziyini mu ona ait üçün. Penisilin sesip qalğan meyvelerini istimal qılğıcılarda ciddi və sozulma xarakterlik yeməklikdən zəhərlənişini kəltürüb çıxırdı. Könlü ilişiş, korsak ağırış, işçi sürüş qatarlıq alametle körülüşü, hem de rak payda kılış karakterine iyi buluşu mümkün. Aflatoksin B1 adem ve çarbılarga küşlük kesel payda kılıdı. Onun nurga, ıslıklı bolgan təsiri bir kadar mukim. Daim korumu koruş ve kızdırış usulda onu asallıqça parçalıqlı bolmaydı. Ademdeki berlemci ciger raki aflatoksin bilen münasetlik buluşu mümkün. Şu an meyvenin süpüte özgürüp getişi, yüzeki hadisi bulupla kalmasın yana, öntünsiz alda bedenin her kaysi oralarına sınıp kırıdı. En yakşı bir taraf kılış usulü pütüllay taşlı bitiş. Şu an koçu boyuda setilgan toğralgan meyvelerini setivilişte dikkat kılış gerek. Koçu boyuda setilgan bazı toğralgan meyvelerden tazlıq əhvali kişini endişik saldı. Toğralgan meyvelerinin məşğulat muhitinin kandaklıqını bilmeyimiz. Jumladan meyvini to'g'irganda qo'lni astoydil yuyib, dezinfeksiya qilgan qilmaganligi, bir qatim ishiltilgan palay kiygan kiymaganligi, mask taqgan taqmaganligi, meyvalarni uzil-kesil pokiz yuvgan yumaganligi, meyvini axlash shundaqla meyva to'g'rash taxtasining pokiz yoki pokiz emasligi qatorliqlarni yaxshi o'ylash kerak. Bazı bazarda setilvatkan toğralığa meyvelerini toğırganda kolunu əstaydıl yumğan buluşu mümkün. Kolumuz adette pakizdek

көрінді. Лекен әмілет пакіз әміз. Бір түрлік тәтқиқатта 51 нәпәр сағлам али мектәп оқуғытсы педайысының алқан юзі тәкшірілген. 27 әр педайы вә 24 аял педайының алқында жәмі 25 чоң түрдікі бактерия тәкшіріп чықылған. Бұның ішіре 3 чоң түрдікі бактерия, яғни епсіман бактерия, қылын диварлық бактерия типі вә шәклі өзгерген бактерия типі 94%-ні игілеген. Cəmi 102 alqanğa qarta təkşürüş kollektivi yanımı ilgirligə alda 4742 xil bakteriyanı bekitgen. Otri hesab bilan hər bir qolda 150 xil bakteriya bar bulub, adətlengen qoldiki bakteriya sani teximi yuqarı bolğan. Əgər meyve toğraşdın burun 2 qolunu pakiz yuymysa, ya ki bir qetim şiltildiğan pəlay kiymysa, qoldiki bakteriya meyvelerini bulğaydı. Bəzilər yenə meyvini toğırğan vaqtda yan telefon köyürüdü. Yan telefonun sırtqı yüzdə epiderma özümsüman şarçı bakteriyası, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası, üçəy şarçı bakteriyası, altın rənglik özümsüman şarçı bakteriyası, salmonella bakteriyası qatarlıq kesərlik peyda qılğıcı bakteriyələ umum yüzlük məvcud buludu. Asalla yeməklikini bulğaydı. Meyvinin postunu aqlamaslıq. Bəzi meyvələrinin postunu yemisim o, lekin aval jüyüb andın aqlı vetiş gerək. Məsələn, qoğun listeria bakteriyası elib yürüşü mümkün. Bu bakteriya bilən yuqumlanğandan kiyin qusuş, içi sürüş, qızış, muskulla telib ağırış əhvalları körüldü. Eğir bolğanda uşirin ketiş, şük bulub qiliş qatarlıqlarını kəltürüp çıxırışı mümkün. Mutaxassislar mundaq deb eskertdi. Qoğun yeyishdan burun butun qoğunning sirtqi yuzini pakiz chotka bilan chotkalab, andin suvda chayqib etish kerak. Andin to'g'rab iste'mol qilish hamda tezdan yeb etish kerak. Mevalarni to'g'rash qishiltidigan tig'liq asboblar va to'g'rash taxtisi pakiz bo'lmasligmi asalla bakteriya paydo qiladi. Meyve posti bilan uchrashgan tig'liq asboblar va to'g'rash taxtisini astoydil yumg'anda bakteriya paydo bo'ldi. Meyveni bularda toğırganda gireleşme bulğunuş peyda buluşu mümkün. Uçuruşuş kölümeyi kançı çoğun bolsa, meyvelerinin süpti asallı özgürüp getirdi. Eğer desmal bilen sürtüplü boldu kılsanız, teximi köp bakteriyeler peyda buldu. Biz adatta nefes alganda, gep kılganda nurgun tükürük çatırandıları buludu. Tükürük çatırandıları nefes yolu keserliklerinin tarqılış xavipini aşırıpla kalma yana yemeklilerini bulğaydı. Tətqiqatı bayqılışca normal gep kılganda, yötelgende ve tüşkürgende tükürük çatırandıları koyup bir oldu. Çoğraq çatırandıla 2 metrlik gorizontal arlıqqa yötkilişdin burun yerge düşüdü. Kiçikrek çatırandıla yerge düştün burun pütüllay parğa aylınıp uzun vaqt havada turup kalıdı. Hem de hava iqimiği ägişip hareket kalıdı. Şuğa meyve toğırganda bir qetimlik maskini taqıp alganda çatırandılarının yemeklikni bulğışının önümlik aldığını alğılı buludu. Meyvelerinin yasaş ve saklaş vaxtı iniq emas. Yayma ornığa koyulgan meyve toğralmalarının yasaş ve saklaş vaxtını iniq bilmeyimiz. Meyvenin süptinin özgürüş dərəcəsi saklaş vaxtının uzırışıq əgişip işip barıdı. Yemeklik bexatarlıki xavip xatırımı bununla əgişip aşıdı. Hem de oxşaş muhitta kesilgen meyvelerde mükemmel meyvelerge qarğanda bakteriyala teximi asan köpüydü ve süpti özgürdü. Qandaqlı bolmasın, meyveni kesken dakiqida bakteriyala peyda buldu. Bolup mu yaz pəsilde temperatura 30 Celsiya gradustun yuqarı buluşu mümkün. 4 Celsiya gradustun 60 Celsiya gradusqıcı bolğan arlıq, yemekliknin xatarlik temperatura rayonu bolup, bu temperaturda ərxil bakteriyalarının köpü sürüti naid tez buldu. 2017-li yemeklik mənbəlik kesellik qozqatqıcı və kesellikleri de elan kılıngan bir paç təqiqatda qoğun, mango, tavuz, xolungu, mugua və ananas qatarlıq meyvelərdə oxşaş bolmağan saqlaş temperaturası da salmonella bakteriyası və çoğunçay tayaqçı bakteriyasının ösüş əhvali silişdirildi. Nəticədə bayqılışca, yeni meyve tərkibidiki salmonella bakteriyası və çoğ üçay tayaqçı bakteriyası 5 Celsiya gradusluq saqlaş şəraitidə 6 gün içirə görünərlik özgürüş bolğan. 25 Celsiya gradusluq şəraiti saqlığanda bu 2 xil bakteriyanın sani ən köp bolğanda 1 gün içirə 4 əsr köpəygən. Qop qoyuş vaxtı qanç uzun bolsa, bakteriyanın sani şünç köp bolğan. Bunodan körbeliş qıbuldu ki, koçu boyudiki meyve toğralımlarının bakteriya bilen bulğun iş nisbiti tövən emez.
Saqlash vaqti qanch uzun bolsa, temperatura shuncha yuqori bo'ldi. Shuning bilan yemaklikdan zaharlanish xatiri ham shuncha yuqori bo'ladi. Xulosilsak, ko'cha bo'yida sotiladigan meva to'g'ralmalari qulaylik bo'lsa-mu, ammo cho'qim ishonchli do'konlardan sotib olish kerak. Bo'libmi bolalar, yashanganlar, homildor ayollar qatorliq immunitet kuchi bir qadar tuvan kishilar to'piga nisbatan texim ehtiyotchan bo'lish kerak. Bek yigingiz kelib ketgan bo'lsa, tozalik sharoiti layoqatlik ham naq maydonda sotib olg'il bo'lgan do'konlardan sotib olganda nisbatan xotirjam bo'lasiz.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeytimki çünguğu nazar programımız müşiyada xırlaştı. Programımızın dektori Şirin Gül Toxti, Mesul Muhariri Polat Amanuri Enver Erkin, nazaratçısı Arapa Tösencan. Tövende deyik tığla, stansımızdan anıltılış aldı durgan başkı sarxıl programlarda bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, айатлы мәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
8: Сағламлық бастықынымызда.
9: Talındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız. Hatırcam situ alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlan alayımız.
8: Sağlamlıq ayıqımızda.
11: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
9: Velisput bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atırışımız muhtaç.

0: hürmet kılıçtan ibaret boludu. Balılık devri del balılarının gururi tedirici şekillendiğin mezgil bulup, daim başkalarının aldı da atanısın zerbi yap durduğun balılarda özgü işiniş duygusu naiti kemçil boludu. Veyran bulgan işiniş naiti uzun vakit eslik geliyordu. Balığı pırsat beriş. Balılarının cismi küçük bozumu, likin onların ruhi ve karakteri küçük bulmaydı. Bazda balılarının cahillikli ve karşılışı onlarının davli düşenme gelikidin emez, belki özünün hatalıkını tüzdü alıdığan muvapıq bir pırsatke eğerşenme gelikidin buludu. Şuna onlara pırsat versek, onlar tabi halda doğru yönünüşünü tap alaydı.
1: Bağla vatanımlar, Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyğurca Radyosu. Her anlayışınızdan kımmeti var.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллек каршытыргычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганчы бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişele dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бир баян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Öz-özüge hizmet kılış hareketini aşırıvetse, ziyanlanğıcının zihnini tölep berişi kerek mi? Şünliven bakmacılık deniz rayonu muhitini tüzeş sebebinin bırakla 2 yıl taşınıp kaldı. Aralıkta ızcıl birer adamı başkurmadı. Şunun bilen Wang Xiaoqiang'ın savaqdışı Song Xiangyun fırsatın paydınıp başka bir neç bakmacı ailesi bilen Şünliven bakmacılık deniz rayonuna bakmacılık eserlerini ornattı. Lekin 20 yıl ötmeyle koç başkarması bu deniz rayonunu Gufu'ya ödüberdi. Gufu naid tezla adam başla bakmacılarının tahminen 300'dün köprek bakmacılık eserlerini çıkarıp taşıldı. Bunundan haber tapkan Song Xiangyun naid hapı bulup Wang Xiaoqiang'dan mesleğe sordu. Arkadılar başka bakmacılar bilen birleşip Gufu üstüdün sot mekkemesi deva kılıp onundan özlerinin barlık ziyalarını tölep verişini talep kıldı. Ondan da Song Xiangyun Katarlıklarının talepi Halk Sot Mekkemesi'nin kolluşuğu erişelemdi. Aldı bilen bu vaktiki dilo misali karapakaylı. Bu dilo misali kanundaki öz-özüge hizmet kılış hareketi geçitildi. Ondan da öz-özüge hizmet kılış hareketi degen ime. Öz-özüge hizmet kılış hareketi degen de hukuk ikisi özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün ciddi hem devlet organlarının kovduşuğu erişelmeyen ekvalda başkalarının mal mülüki ya ki erkil ikige özünün kanunluk hukuk menfaatini kovdaydıgan zörür dairde belgilik tedbir kollansı boludu kalıkını körüstüdü. Meselen tutup geliş, tutup duruş katarlık. Bu tedbirlemu kanun ya ki icdimai umumi ahlak itiraf kılıdıgan bir hıl hareket hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Gufu'da hakikaten şu deniz rayonunu kanunluk başkuruşu hukuku var. Song Xiangyun ve başka bakmacı ailelerinin hakikaten bu deniz rayonuna nispeten kanunluk başkuruşu hukuku yok. Lekin ula bu yerde bakmacılık eserlerini ornatmadı. Ulanın bu hareketi Gufu'nun bu deniz rayonuna ödügerlik hukukunu yürgüzüşüge dahlı kılıp, Gufu'nun kanunluk hukukunun parçalanıp gitişini keltirip çıkargan. Vahalenki bu dilonun ehvali öz-özge hizmet kılış hareketini kolunu şartıge uygun kelmeydi. Çünkü aynı çağdaki ehval onca ciddi emez. Bundak ehvalda Gufu'nun Song Xiangyun Katarlı'nın özünün şahsi hukukunu parçalatıvitiş hareketini kanun vasıtası arkalık tosup, özünü koğdaş tedbirini öz aldığı kolunuşuğa mutlak yol koymaslıkka yeterlik vaxtı var. Şunun bile bir vaxtta onun kullanılan tedbirimi iddiayın muhafık bulmadan. Gufu'nun kılgan etkileri hergizmi özünün hukukunu kanunlu koğdaş bulmasının, eksice yollu koğdaşını çekidin zor derecede aşırı etken. Bakmıcı ailelerinin mal mülükünü heli eğir ziyan uçuratkan. Umumlaştırganda, Gufu özünün karamla çıkılgan hareketi üçün belgilik bedel tölüşü. Bakmıcı ailelerinin münasip iktisadi ziyanını tölep verişi gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturi 1177. maddesi de bundak belgilengen. Kanunluk hukuk menfaati ziyan uçurap ciddi ekvaldı kilip, demallıkka devlet organlarının kovduşuğu erişelmey, derhal tedbir kullanmasa kanunluk hukuk menfaati toldurgusuz ziyan uçuraydıgan bop kalsa, ziyanlanğıcı özünün

qanunlik hukuk menfaatini qoğdaş üçün zörür dairde hukuk çıkılgıcının pul milini tutup kiliş qatarlıq muvafiq tedbirlerini kollansı boludu. Lekin devletnin alaqadar organlarının bir taraf kilişini derhal talep kiliş gerek. Ziyanlanğıcı kollangan tedbir muvafiq bolmağanlıqtın başkılağa ziyan yetse hukuk çıkılış cevapkarlıqını üstü geliş gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 10. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. 42. Okutkucular bayramı yetip geliş peyti de Xi Jinping bütün memleketteki okutkucular ve mağarıp hizmetçilerinin bayramını tebrikledi ve ulağa samimi salam yolladı. Din Şüyeşen 2026 yıllık Dünya Mülazimet Soğudası başlıkla yığınığı katlaştı. Hem de yığınığı katlaşkan çetellik siyasi erbabla bilen görüştü. 15. beşlerini yakşı başlaş, kademini yakşı iliş, yürüşlük, baştimilik, akbarat ilan kılış yığını da 15. beşil mezgili de sosyalistik, demokrat, yeni ravajlandırışka alakadar ahvalla tonuşturuldu. 8. ayda devletimizden ahalıyla istimal baha kürsetkücü okşaş mezgildikidin 0.18% aştı. İran kışım arılıdın partlaş avazı anlandı dedi. Amerika, İran uruşu Amerika'nın otur mezgillik sayılımıdın kiyin ahırlışı doğu dedi. Hürmetlik radyan uçular tövende deyiktanla haberlerimizin tepsili mezmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. 42. Okutkucular bayramı yetip geliş peyti de Jongo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi, Merkezi Herbi Komitetinin reisi Xi Jinping, Partiya Merkezi Komitetini vakalıten bütün memleketteki okutkucular ve maarif hizmetçilerinin bayramını tebrikledi ve onlara samimi salam yolladı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Uzaktan buyan bütün memleketteki okutkucular partiyanın maarif fangcınını estağidil ızcıllaştırıp, maarif sahası da çoğunkur yıldız tartıp, təlim berip, ilim ögütüp, partiya ve devlet işlerinin terakiyatı üçün muhim tökbü koştu. Xi Jinping munulanı təkidledi. Yeni musabide okutkucularının partiya üçün adam terbiyeleş, devlet üçün İxtisaslıklarını terbiyeleştin ibaret, əsli məqsəd buruşunu əsli için saxlap, əxlaq arqılıq adam terbiyeleş tüp vəzifesini əmliyiləşdirib, maarifçılar royunu zor güç bilən əvcaldırıb, ali canab oxutqıçılıq əxlaqı, oxutqıçılıq stilini yetildirib, kəsbi sapa iqtidarını östürüb, Milletni gülləndiriş zor vəzifesini zimmisi alalaydıqan dəvir yeni kişilerini tırışıp yetiştirip çıkışını ümit kılımən. Her dərclik partkom ve hükümetlə oqtukçula koşonu kuruluşunu küçəyitişke əhmiyyət berib, bütün cəmiyyətdə oqtukçularını hürmətləydiqan, maarifqi əhmiyyət beridiqan yaxşı keyfiyyat yaratıp, maarif küçlük dövləti kuruşunun küçlük birikmi küçünü mücəssəmliş gerek.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız bütün cəmiyyətdə oxucularını hörmətləydiğən, maarifə əhmiyyət verdiğən yaxşı keyfiyyət yaradıb, maarif güclük dövləti quruluşunun güclük birikmi gücünü mücəssəmləyli mövzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başşucisi, dövlət rəisi Xi Jinping 9-cu ayının 9-cu günü Çavşiyanın dövlət bayramının 78 illiki münasibəti bilən Çavşiyan Emgekçiler Partiyası'nın başşucisi, Devlet İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong-un'a tebrik telgramısı yolladı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. 78 yıldan buyan Çavşiyan Emgekçiler Partiyası'nın rehberliği de Çavşiyan halkı öz küçüğü tayınıp iş görüp, iştipaklaşıp küreş kılıp, Çavşiyan'ın sosyalistik türlük işlerinin cüş urup ravajlanışıga türtki boldi. Bulup mu yakın yıllardan buyan yoldaş başşuci Çavşiyan Partiyası ve halkını yitekleb, iqtisadi ictimai kuruluşunu bütün küş bilen ilgiri sürüp, bir qatar terakkiyat neticilerini kolgu keltürdi. Jungo bunun din Çin könlüdün huşal. Qirindaş Çavşiyan halkının Emgekçiler Partiyası'nın 9. kurultuydu otturuğu koyulgan nişan vazifelerini emelge aşırıp, partiya ve devletin kuruluş işlerde üzlüksüz

0: sağlamlıq dastığınımızda.
1: Talondaki işkili kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqını alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, MD Dünya Gnezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, Cungo Kırgızistan hemkarlıkının devri yeni seyipsi, mың yıllık yipek yolu dostlukını nurlandırdı. İnak koşna darçılık, dostluk, gülünüştün, hem beherliniş, əsli məqsidi çıng turup, İki devlet başlıkları hasıl kılgan muhim ortak tonuşni emeliyleştirgen de, Cungo bilen Kırgızistan cezmen tehimi köp hakiki emeli hemkarlık neticelerini barlıkı keltürüp, Cungo Kırgızistan münasibetinin yukur süpetlik terakiyatı da yeni vaziyet içip, iki devlet halkıya tehimi yakşı bekti yaratıp, mezkur rayon hatta dünyanın tınışlıkı, mukimliği, gülünüşü üçün tehimi zor tehbi koşudu.
1: Amerika Zontongi Trump'nın alayda eldisi Vidkov bilen Kyogli Kushner yakında Rusya bilen Ukrayna'da ziyareti bulup, Rusya-Ukrayna tokunuşunu ahırlaştırışını məqsəd kılgan diplomatiya söhbeti musabısını kayıtı başlamakçı boldu. Təhilçilər, Amerika'nın bu çağda Rusya-Ukrayna tokunuşunu yaraşdırışı dövlət işçideki siyasi əhvalını oylayışını məqsəd kılıdı. Vidkov'nun bu qitim qısapırı, gerçi iki tarafının bir-birinin paytaxtiga öz ara hücum kılışıdak ciddi vaziyatını kısqa vaqt pese etken bolsa mu, lekin tokunuşunun yadırılıq tügünlüğü təsir körüstelmedi. Bunun Rusya-Ukrayna aldın qısapıdaki qiyin əhvalini, yaraq musabıdın öz ara hücum kılıdığan qatmal haletini buzup taşlaşı qiyin boldu, dəb qaradı.
0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, əmdidi qıtınla, bugünkü Dünyağı Nəzər programımızdan təpsili məzmolurdu bolsun.

Qadirlik dostlar. Amerika zuntun Trump'nın alaydı eldisi Vetko bilen Küyoğlu Koşner yakında Rusya bilen Ukrayna'da ziyaretti bulup, Rusya-Ukrayna tokunuşunu ahırlaştırışını məqsəd kılgan diplomatiya söhbiti müsabısını kaytı başlamakçı boldu. Təhlilçiler mündaq tep qardı. Amerika'nın bu çağda Rusya-Ukrayna tokunuşunu yaraşdırışı devlet içindeki siyasi ahvalını oylayışını məqsəd kılıdı. Vetkov'nun bu ketim kısabiri gerçi iki tarafının bir-birinin paytaxtiga öz ara hücum kılışıdak ciddi vəziyyətini kısqı vaqt pasaytken bolsa mı? Lekin tokunuşunun yadroluk tügünüge təsir körüstelmedi. Bunun Rusya-Ukrayna aldıngı sebedeki qiyin ahvalını, Irak musafidin öz ara hücum kılıdığan katmal haletini buzup taşlışı qiyin boldu. Bu çağda yaraşturuşta şahsi gərəz ba. Rusya zuntuğu Putin 9-cı ayının 5-cü günü Kermil Sarıyda, zuntuğu Putin 9-cı ayının 5-cü günü Kermil Sarıyda Vetko ve Koşner bilen söhbət ötküzdi. Bu Vetko'nun bu yıl 1-cı aydın buyan tuncu qetim Rusya'da ziyaretti boluş. Rusya zuntuğunun yardımcısı Oshako monolanı bildirdi. Amerika tokunuşunu hal kılış toğrusunda bir yürüyüş layihalarını otturğa koydu. Söhbetinin mezmunu mol, icabi, intayin samimi boldu. Şundakla öz ara işin işki doldu. Putin, Amerika bilen Rusya-Ukrayna tokunuşunu siyasi, diplomatiya vasıtası arkalık hal kılış üstüde izdinişini halaydı kallıkını kayıt tekitledi. Lekin, tokunuşunu keltürüp çıkardığan barlık menbelerini tügütüş gerek dep tekitledi. Aşkarlangan söhbetinin mezmuni çeklik bolsa mı, lekin sırttikile umumüzlük kalda, iki taraf bu qetim, Amerika otturgu koygan tokunuşunu hal kılış tesavvurunu nuktuluk muzakır kıldı dep kardı. Amerika taratkullarının kabirge karganda, Amerika Aksariye Devlet Xavipsizlik Komiteti, Devlet İşleri Mekkemesi ve Maliye Ministerliğinin emeldarları söhbetki katmaşkan. Amerika'nın Rusya'nı cazalışı mı? Karalmılanın biri iken. Vetko ve onun hemraları

0: Русиядагы зыяратын акырлаштыргандан кийин 9-нчу айнын 6-нчу күнү Украинанын пайтакты Киевге жетип берип, Украина зунтуңу Зеленский менен сөхбөт өткүздү. Америка тараткулларынын кабырга карганда, бул Веткоунун тунжу кетим зунтуңун алайды элчиси салайды менен Украинада зыяратты болуш экен. Зеленский сөхбөттөн кийин Украина Америка ва Европа дөйлөтлөрүнүн вакилдери менен şu күнү Украинага кышты жардам бериш, кайыпсыздык капалыты катарлык каралмаларды музакыр кылды. Сөхбөт интайын махиеттик болду, деди. Катар Ярым Арал телевизия станциясы катарлык тараткулар мындай деп карды. Трамп өкмөтү бу жагда токунушту жараштырууну кайтып башташта дөйлөт ичидеги саясий ойлонушуна чыгыш кылган. Оттур мезгилдик сайлам якынлашып аткан арык көрүнүштө Трамп өкмөтү сырттыкилердин өзүнүн Иран маселесинде кыйын ахвалга түшүп калганлыгына болгон диккетин бурмакчы болду. Һәм өзүнүн янала Россия-Украина токунушун акырлаштыруш вәдисин тырышып ишке ашырып, дипломатия ишпадысы үчүн коллашны колго келтирдиганлыгын ишпадылды. Эмили Ахмидти чеклик. Американың бұл кетім чепіп жүріп, яраштырушының көргілі болыдыған нәтижесі şu ki, бұл нөветте Русия білен Украинаның 9-нчы айының 5-нчы күнінен 7-нчы күнігіші болған 3 күн ішіде қарсы тараптың пайтақтыға хава ұжымы қылышыны вақтынша тоқтатушыға түрткі болды. Русияның қарсы бойынша айтқанда, бұл кетімгі ұрыс тоқтатуш орынлаштырушы Америка тарап қадымдарының Ички дөлөт пайтактыда дипломатия палиити элип барган чагдыки жисманий бехатерликиге капалатлык кылышны максат кылат экен. Ички тараптын алдыңкы сеп вазити Американын яраштыруш себебинен пасаймыды. Донбасс, Запорожье катарлык асаслык жаң майдандарда Россия менен Украинанын жер жүзүндө ужум кылыш ва мудапийлениш, Ирак мусапидин от күчү менен зарба бериш Uçkutsuz ayrıplan bilen uruş kılıç katarlık her bir hareketleri yanına davamlaşmakta. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğinin uqturuşuğa karganda 9-nçu ayının 5-nçu günü saat 20-den 9-nçu ayının 6-nçu günü saat 8-geçe Rusya armiyası 10 neçe rayon ve Kara Deniz, Azov Denizi su sahilinin hava boşluğu da Ukrayna'nın 258 uçkutsuz ayrıplanını etip düşürgen. Şunun bilen bir vakitta Rusya Kara Deniz katarlık su sahili da Ukrayna armiyasını kollaydıgan parahotlarga davamlık zerbe bergen. Haberge karganda Putin Vetkov bilen körüşkende Ukrayna'nın muddeti üşküllük bolgan tehimi ken dairlik uruş tohtutuş teklifi bergenlikini ala aydı tılgalgan. Lekin o Rusya bunun koşulmadı degen. Тәхлилчилер мондак деп карды. Нөвәтте Россиянең алдынгы септике илгирлеше асты булсымы, әмма янала белгилек тәшәббүскәр орында турмакта. Умумүздик уруш тоқтытыш Россиягә пайдасыз. Албуки пайтақт районында уруш тоқтытыш һәм Америкага юз бәгәнлек, һәм бу аркылы халыкарада тынычлык сөһбәте үткәрүшне халымайды дигән әйепләшләргә ушраштын сакланғылы булды. Bu yana özünün aldın kısaptaki uruşuğa mahiyetlik təsir körsətməydi. Ukrayna gerçi teximi kən dairde uruş toxtutuşunu ümit qılsımı, lekin pəqət qısqı vaqt içide uruş toxtutuş arqılıq özünü onşu viliş pürüstüge erişini məqsət qılıdı. Şuna bu qetim paytaxtda 3 gün uruş toxtutuş, mahiyyətdə pəqət diplomatiya paliyyitigi mülazimət qılıdıqan вақытлык техникалык орынлаштыруш болуп, токунушну хал кылышны илгири сүрөдөгөн махиеттик кадам баскыч эмес. Украинанын халкыра маселелер алими Вадим Женишенко мындай деп карды. Ветко ва унун хамраларынын бул кетим Москва ва Киевге зыяратка келиши, урушнун жүздөнүшү ва сөхбөт мусапасына махиеттик таасир көрсөтмөйдү. Россия Трамп тәвә болған Жумриешлер партиясының pat arada otur mezgillik saylamğa duç kelidiganlıqı. Trump hükümetinin vaqt besimi barlıqını iniq bölüdü. Şoğa Rusya mürassiya kılmaylı kılmastın, belki yine en qattıq şartlarını otturğa koydu. Rusya bilen Ukrayna'nın katmal vaziyetini buzup taşlaşı tes. Tahlilçiler mındaq dep körsetti. Amerika'nın bu ketim çepip yürüp yaraşturuşu, Rusya bilen Ukrayna otursa da vastilik pikir almaştırışını kaydı başlap, kiyinki kengişke imkaniyet kaldırdı. Albuki erkayız taraflarının yadroluk meydanı, can meydanıdaki elişinin hazırkı ehvali, tokunuşunun çonkur katlamadaki ziddiyetten karganda Amerika'nın yaraşturuş hizmetinin kısa müddet içi de iki tarafının uzun müddetlik tokunuşudaki katmal haletini özgertelişi naait tes. Birinciden Rusya bilen Ukrayna'nın talebi de tüp karakterlik ihtilap mevcut. Vaktınca mürassiya kılış boşluğu yok. Zimin cihette Ukrayna başının ahir özünün meydanı da çın turup, hazırkı haletini asallıkçı itiraf kılmaydı. Bu iki tarafının en yadroluk ihtilapı. Bunundan başka Rusya bilen Ukrayna'nın xavipsizlik kapaleti cihetteki ihtilapını yaraştırışımı tes. Ukrayna, garip elleri katlaşkan xavipsizlik kapaletini uruş toxtutuş şartlarından biri kılıdı. Rusya bunun ızıçıl katli karıştırdı. Bulup mu, garip ellerinin Ukrayna'da herbi ve eslehelerini uğurlaştırışını kabul kılmaydı. İkinciden, can meydanı yanıla iki tarafının küssün işinin yadırosu. Nüvette Rusya bilen Ukrayna aldın kısepte kayıt tırk iş bilen bir vakitte karşı tarafının kent arka sepige devamlı ucum kılavatıdı. İki taraf her bir vasıta arkalık, stratejiyelik üstülükünü kolgu keltürüştün vazgeçmeyi, özünün sohbet kozurunu köpeytti. Rusya halk dostluktaşıyosunun alimi Yevgeni Sembaratov qatarlıq mütəxəssislə mındaq dep qardı. Jang meydanı vəziyyətində küçlük özgürüş bolmagan. İki tərəfin uruş iradəsi görünərlik suslaşmagan arx görünüşdə ümumiyyətlik uruş toxtatış və mahiyyətlik tinçlik söhbətinin əsası kəmçil. Bunundan başqa Amerikanın meydanı toğru emas, müddəsi sap emas. Bu, onun yaraşturuşu da tabi çeklimiliknin mevcut buluşuğa sebepçi boldi. Tahlilçile mındaq dep qardı. Amerika yaraşturuşunu ilgiri sürüş bilen bir vaqtta itibaqdaşlar bilen birleşip, Ukrayna'nı zor miqdardaki herbi ve ahbarat cihetini kollaşta, bir taraf adil buluşunu işgı aşura alışı naait tes. Rusya bilen Ukrayna'nın talepige tən itibar berdigan, uzak ünümlük uruş toxtatış ve tinçlik ramkısını berpa kılalışı tes. Bunundan başka Trump hükümetinin yaraşturuşunu kanat yayduruştaki məqsidi diplomatiya neticesi yaratış, saylamının ihtiyacıga mülazimet kılış. Onun yaraşturuş arzusu ve herkitinin mukimliği yeterlik emez. Rusya Pelle Akademiyası Avrupa Tetkikatxanasının başlığı Alexey Giromiko halkılık mesele Amerika'nın diplomatiye cihetliği araştırışka devamlı katnışka teyarlık kılış kılmaslıkı bağlıq. Tokunuşunu hel kılışta her 6 ayda andın bir ketim sohbet üstülüğü kayıtıp gelişke tayangılı bolmaydı dedi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda Dünyağı Nazar programımız bu iç anlatış bəduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayınıp durgandek, Adem'le tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyemem. Boldu kılayım mı diyen? Lekin bilimnin taqdirimni özgertidiganligiga, tirishchanligimnin haman javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
1: kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən tamak yetküzgici. Boran çapkundunlu yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtıda yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütü atkallarını oylusamla, qaytıdın canlınıp ketimen.
4: Dada, Abdot kırdap kitipsiz.
5: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
7: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
9: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
10: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir avazını ağladım.
11: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
12: Cumhur'un qat götürüş için okuymen.
10: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
12: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı qasem kılımız digen merdan küyge kulaq salaylı. Vətən en ihtiyaçlıq çayğı barayli.
10: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
11: Ahalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
13: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
10: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
12: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
10: Əmgekçilə yeni dəvərinin güzel səyibsini açdı.
14: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
10: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
14: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
10: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Dostlarının yadı da boğundak biz tünününki radyo jorlu programımızda Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gül namlıq hikayesinin aldın kısın anlatkandıq. O, operasiya karvetedin sağ salamet çüşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köğün koyup davalışı. En mühimi, yoldaşının keç gündüz yendin ayrılmay aldın xəbər ilişi səbəb olğan idi. Ondaqda, bugünkü gündə o yen

Yaş çağlarımda közünün yeğini yegide kız idim. Kançılığan şigitle çekisige gül kılıp kısışını armanlıgan. Bana sögü xatlarını yezip bir-birden kızgınıp yürüşken idi. Emdeço, əllikning bosuğısı kadem amay durup aşı güzellikim solupdu. Şuna yoldaşım menden çinip köngüldekini otolu etdi. Şu gündün başlap aynak karğım keledigan. İş hoş yakmaydıgan bop kaldı. Neç gündün beri tamak edişkimi kolum bamay, oğlumga sırttan tamak elip bedim. O, öy tamakını yap adetlengen boğaşka, sırttan tamakını mı tözük yemey, iyisi köngül bölmegen aslan kabi boyun kısıp kalmaqtı idi. Tek tönügün oğlumnu mektubi keçiktirip koydum. Hemisi şu kabahatik düşünün, şu mudhiş sözünün təsirini idi. İçimde aç çıkıp durgan iki kömürün köygen düşümünü kaydı oylaşka başıldım. O çöş azaplarımını dolgulutup, Nijat haqqidagi gumanlarımını tekim ulgaytıp etdi. Nijat bilen işkimiz daim birli mağıdıgan. Yıldızla biz üçün mehirini tökken, işki qasınıqı otkaş tek kızargan yolğulla bilen tolgan çığır yolda onun kelişini kütüp durgu dekmen. Onun karısını kösamla yolğulla arısıgı mökünü bilip, onu taza bir taqaza kılıp etdi degen hiyalını kıp durgunumda, o uçsığı kıyıp kızıl köğüne kıyıp, Akko'nun gidek boynuğu kızıl közlük, oltun zanjir esi bağın bir nazlının koltuklığını içe, mağrur kadem bilen men tarafki kelip atko dek. Çişlerim gazaptan kırışıp, nefeslerim boğuldi. Ba küçümde kolumğı şığıp, muşlarımı tügüşke orungan bolsam mı, madarım yetmedi. Ba avazım bilen, yokal iplasla, bu pagız yanı bulgaşma. Nijat, sen adam emesken sen dep esedep şığılap, öz avazımdan çöçüp oyğunup ketken idim. Adamını dert yeydu, tömürünü dat yeydu degendek, tönügün keşte yatak uyumge bekini bilip, seherde mektepki yolu saldıgan oğlumnu oyğu dışını mı unutup kaptı ben. Pekat saat ıstırlıksı 10 degen rakanını kösetken de la, nağışlık içi de bir ıstakan kahve içip, beşimden ağırkını toxtutay dep ornumdu durganda, közürüm oğlumnun somkısığı çüşüp, onu oyğatma alıqımını bildim. Oğlum özün hücursta tatlı kuhla vatatdi. Şu dakikada ləvlerimini çileginimce özümünü qatlıq ayıpladım. Mən əsli səhərinin işkini çekip, torğay çocuğulmasta ornumdan durup, güllerge su quyup, Kadinas aşxanamda oğlum üçün naşlıq tayarlap, onun peşanısı genişlap suyup, mektubi ustup quyduğun məsuliyetçan ana əməs miydim? İç-içimden dəvrəb kilovatqan bir jiğa meni elkege ilu aldı. Tazlıq öyü kirdim de, işkini çın etip elip, puhadın çıkıcı jiğladım. Andın yüz gözümlü muzdaki sodu yüyü etipla, çayğı ot yakıp etip, oğlum Nihat'ını çakırdım. Oğlum, kemirana aldırmay kesan mı buludu? Mən bugün sını oyu dışını ıntıp kaptı mən. Kecece çişim ağırıp uxlayamay, səhər yakın uxlap kaptı mən. Hazır mektepke basan mı, üçüncü saatlik dərisdən düşüp, törtüncü saatlik dərs kırıp buludu. Şuna, çüştün keyin özüm elip berip, malımınge ahvalını düşendir mən. Aldığında heycel mən. Apa, mən üçün sizin salamətliyiniz həmədən muhim. Dərslərini muallimdən sorab ügünü vasamı boludu. Çişiniz yen ağır vatamdı. Bu misa, sizin doktorxanıqa praymı? Onun mehirlik sözləri muzlavatqan dilimini süyündürdü. Mən gözürüm güldümü diyamırgan yaşlarımını təsdik kontrol qılıp, boldi oğlum, rəhmət sana. Deyinimcə, onun bağırımıqı məhkəm besib, tatlıq tınıqlardan toldurup nəfəs ilip, köylümge kiçikini bolsumu təskirlik bədim. Şu tapta zidiyatik tuyğula mağa pəqat aram bəmək vatatdi. Qabığımını kəstürək desəm, Nijat təbii güzəllikini yaxşı görətdi. Güllənimi içildiğən, sol işidiğən vaxtı boludu. Mənmə bəlkim, ömrümün küsbəsliyi qədəm qoyuş aldı turvatqaşqa, qeyirliq sayı taşlıqan çıxı. Bərna etqandək, Nijat bəlkim çaq-çaqıb qoyğandı. Onundan aldırab kümallansam olmaydı. Kestirmek desem, o nemi üçün əzəldən tapaqmağın bu gəbni, öydən ayrılıp, sırtı xizmət qılıb atqanı deydi. Onun üstüge, çüşümdü köygen helik ayalcu. Közdün yıraq, köğüldün yıraq deyini toğra. Yol düşümünün vapadarlıqı burunqı işla. Hazır adamlə dəqiqide bir özgürüp durdu. Yol düşümünün mu özgərməydi o deyilib olamdı. Çoxum kapıqımını kestirmen. Bernağa yerim keçedin aşkanda şundaq uçurunu yeni yollap koyup, közümünü mecburi yumdum.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sende göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Dallaha veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çık tırışmadım.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

Her radyonun ustosla programımızın damlaştırıvatımız, şunun işinimiz ki vakitten bizgi ügütüdüğalları az emez. Vakit bizgi kimnin rast, kimnin yalgallıkını tonutudu. Vakit bizgi hayatlıkının mühimlikini, pul bayılık, nam abroy depli yaşamaslık gerektikini, muhabbet ve sağlamlıkının en mühimlikini bildirip koydu. Reylen hatırsı güşündak yazıptı. Ben o vakit rahmet eğitimim. Vakit turmuşun ısı soğukluğunu baştan keçirişimde sebepçi buldu. Ballıktın çoğun boğucu, güdeklikten pişip yitilgüce, bunun kiyinki adli yolumda adli gını kalbim arkalık, minnettarlık bildirişini, kanaat kılışını ügetti. Başkala bilen Allah'a kıkanda gep sözgü dikkat kılışını, ufkuşmasını kuşurganda ken korsak buluşunu, uşak işla üçün hesaplaşıp oltırmasını ügetti. Vakit bana mühim iş bilen mühim bombağın işlerini ayrı bilişini, erzimeydiğen iş bilen erziydiğen işlerini ayrı bilişini, erzimeydiğen iş, erzimeydiğen ademler üçün şu vakitin ısrar kılmasını ügetti. Vakit bana yine mensup olan her kandak bir nesinin vakti gegende aman bana mensup oluduk allıkını, bana tevbe bombaydıgan nersini her kancı tutup kalsam mı aman bir günü ketiduk allıkını ügetti. Şunu ben vakitki rahmet eğitimen, vakit beni çoğun kıldı. Demek vakit bizge hem ügütüdü. Şuna bu kıska hayatta bazı nersilerle bek küçep gitmeyi, özümüzde çarşı duvanmayı, özümüzde erken koyup içimiz gerek. Hayatlık tolumu kıska. Her bir günümüzde ehmiyetlik işlağı sarıp kılışımız, tünü gün ve kelgüsüzünü gəm kılıp, bugünkü kımmetlik vaktimizde ehmiyetsiz ötküzmezlikimiz gerek. Manımış kıska vakitte özümüz halaydığa işlağını kılışımız, özümüz suyduğun adem bilen bir gün ütüşümüz gerek. Zikunlu edip bir kitap var, özünü kontrol kılış. Küçüğe ergen kitap. Muş kitabını okup, ben şundak bir hulasığı geldim. Hayatta biz kılıdığan mındak üç iş var. Muşu üç işinin münasivetini doğru bir taraf kısak, bizden hayatımız, bizden turmuşumuz mənilik, kuşal kuram ötürükemiz. Birincisi, özü kılışkı tigişlik, kılış şart boğan işlani yaş kılış. İkincisi, kınmaslık tigişlik, kısı bombaydığa işlani fakat kınmaslık. Üçüncisi, kılışını arzu kılıdığan işlani yaş kılış. Demek, kılışkı tigişlik işla, kınmaslık tigişlik işla, ve kılıçla arzu kıladığın işlerini yakışı bir taraf kığa vakti de bizden hayatımız mənlik ödedik. Hayatımız mənlik ödesin, tırmışımız mənağı bürken son, güzel sözlerimizden kim, güzel hüylerimizden sizlerin huzurunu lağısını mən yaktırıp anlığa istedim.

Ha, sevimli dostlar, programımızın davamlaştırıp atımız, hakiki hoşallık kalıpların çoğun katlımından itilip çıkan huzurun ibaret. Ondan sonra etkanda, hayatı boğan kızgınlıkların onu söğüşünün ifadesidir. Hayatını söğüşünün birinci kademi, özünü söğüştür. Özünü söyeliğe adam, başkalarını söyeliydi. Özünü söğüşünü bilge adam, her vakit hoşal keyfiyatını saklayalaydı. Ondan sonra, biz özümüzde kandak söyümüz. Bizgi mihir muhabbet nedin kiludu? Bizgi mihir muhabbet aldı bilen biz tuğulga vaktimizde atanımızdın kiludu. İkincisi bizgi mihir muhabbet etrafımızdaki ortukallarımız, dostlarımız, hizmettaşlarımızdın kiludu. Üçüncisi cemiyettin kiludu. Biz atanımızın yeterlik mehri muhabbet ağa vaktimizde, küyüm ağa vaktimizde bizden yürükümüz tokuludu, bizden özümüzün söyüşümüz acayip esil buludu. Lekin psikologla yakında atanınızın mehri muhabbet alanmığa vakitte, cemiyettin etrafınızdakilerin mehri muhabbet alanmığa vakitte mi siz özünüzün söyüş, özünüzün yakış görüş, özünüzün hisdaşlık kılış, özünüz bilen çıkış bütüş, özünüzünü pervish kılış arkalık mı? Mükemmellik yeterleysiz, roy cihetki icir kaptuğan şu royunuzda kandıralaysiz, hatırcan bulalaysiz deyip esker tuvatudu. Şuna, özünün suyuşunu biliş gerek. Özünün suyuşunun asası, özünün tepekkürünü onşaş. Özünün tepekkürünü özünü suyduğun çastotuğu doğrulaş. Sözün doğrulaş. İdiyesin doğrulaş. Keyfiyatın doğrulaş. Özünü suyalıge vaktinde başkalarını suyalıysa. Endi özünü suyge ademde özü özü muhabbet verip özü pervişlenip durgan ademde başkalarının ağırınış bulmaydı. Her vakit külüplü durdu. Muhabbetli kalbi bilen her vakit etrafı dikilerge muhabbet ata kılalaydı. Özü teki muhabbet, yeterlik muhabbetge çönmeyi durup, muhabbet perişonmayı durup, başkalağı muhabbet ata kılış intayın tes. Özünü suyuşunu bilge adem, özü hem kalbi yaş ala tuturduğa adem. Ben de bundaki kişini hemimiz yaş görürüz. Kişi sövgünün özgü aylanganda ne gülü basa şu yerinin sövgü bile oraydı. Şunun başka özünüzü sövüyün, özgünü sövüyün. Sövüp hem sövülüp yaşa. Şuna muhabbetli kuyularımızın yeni birini sizlerin huzurunluğa olsun hemen yaktırıp anlığa isilerim.

radyo dolgularındaki dalışımız.

Radio Anglo Stoslar programımız devam ediyor. Bu da Anglavatkanlar stansımızın üzülmez melodiye programımız. Hatalık sizde bolsa mı bilip durup menden öttüğüge ademi kadirle. Çünkü o bilmegenlik üçün emez, bilmez bolu bilip sizde ayavat kaladendir. Hatalık sizde bolsa mı bilip durup aval keçirim sorga ademi kadirle. Çünkü o kişi aranladaki münasebetini kadirli geldik üçün şunda kaladı. Kandaklı ehvalda sizge yol koyga ademi kadirle. Çünkü o sizne yaxşı köygelik üçün şunda kaladı. Etrafınızda sizni avarıkıgan, kılıvatkan kişilerini kadirlen. Çünkü o kişi sizge işengellik üçün şunda kılıdı. Etrafınızdaki her bir kişini kadirlen. İllik muamelde bulun. Güzel tebessüm kılın. Radyo Anglo dostlar, Kalıp Haritisi degen bir kitap var. Zekot Bekni. Bu kitapta dünyadaki insanlarını ikkiga ayırdı. Ya ki dünyadaki ruhi cihette meselege yoluqan insanlarını ikkiga ayırdı. Desek mi buludu? Bunun birincisi, mesuliyetini pütülleri başkalarına iştirdik Allah. İkincisi, hem işkı men sebepçi, benim mesuliyetim, benim hatalıkım da özünün özü çüşkül işidik Allah. Şunu öğlen, Scott Peck şundak deydi. Bu dünyadaki varlık, ruhi keselliknin menbesi, azaptın keçiş, müşakkattın keçiş, müşakkatke dümbüsünü kılış. Müşkülattın keçiş deydi. Demek mesuliyettin kaçmaslık gerek. Her kandak mesuliyetke dağıtıl yüzünüş gerek. Endi bu yerdeki mesele bilen bu kadirleş, kadirlemeslik meselesi neymiş ki bağlanıp kaldı diye vakti da mesuliyettin kaçmağın özünün her bir işini roşen bilge ademlerde özüge nispeten küçük muhabbet, işenç, başkalarına nispeten, hürmet, kayıllık, yol kuyuş, kıhas şundak bir isil karakter oldu. Ya demek, manımı şundak başkalarını kadirleydiğen, başkalarını oyaydıgan, mandak ademle, haydi yakşı ademle katardı sanılıdı. Her kandak vakitte, acizlığa yol kuyuş, acizlığa ken kosak buluş, ulağa özününki iktidarını namayan kıldığın fırsat yartıp beriş, o yaş, bu tolum yakşı iş. Şuna hayatta her bir ademle kadirleş gerek. Bir ademge gözeynek takap durup muameli kınmaslık gerek. İllik muamelde boğanda, güzel tebessümde boğanda, siz muhşal bulursunuz, başkalar muhşal bulurdu. Güzel nakşilerimiz devamlı sizler için.

Ben Süyümlük Dostlar programımızda anlaşıvatıda nadir küylerimiz, güzel sözlerimiz, güzel tevsiyelerimiz, yarkın mezmurlarımız her vakit sizlerin hoşçallıklarını lağış için. Sizlerin her demlik vaktinlerini güzellikle uğraş için, turmuşunun her bir demleri güzellikle tolgan. Bana bu güzellik, rengdarlık, hayatını bihudu ötküzdüğün kişiler gemez, belki estaidil teyarlık bilen onu kabul kılalıydıgan kişilerine bekşitilgen. Bu güzellik yine umutsuzluk doğru muamele kılalıydıgan, muvaffakiyetini körüp, özünü yoktup koymaydıgan dana kişilerine bekşitilgen. Bu güzellik yine onu his kılalıgan ve başkalarına ata kılalıgan akıllı kişilerine bekşitilgen. Demek, turmuşun güzellikini his kılış intayın muhim. Onda olsa biz devamlık sizlerin huzurunlarına nasılsınız? Kendime rahmet.

Hürmetli radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıdək küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Koznishev Kinez xanım bilen xoşlaşıp, kata va soh bilen bile kıstançılık bulup ketken vagonu kırıp ketti. Poyiz asta kozgaldı. Poyiz Sarıtsin bogzalığı yitip gelgende bir top yaş ulanı şan şereple bolsun digen xor bilen kızgın kütüp aldı. Fidai əskerle vagollarının derizilerden başlarını çıkırıp, ulağa her kıl usulla bilen minnettarlıklarını bildirişti. Koznishev, fidai əskerle bilen köp arlaşkan bolğaçka, ulağını naayt yaxşı düşün etdi, hem ulağı bekme kızıqıp getme etdi. Katavasov daim ilmi hizmetle bilen oldıraş yürgeşke, ulağını düşünüş pürsetleri, onun yok idi. Şuna ulağına ait kızı kattı, hem Koznishev'in ulağının işleri toğırlık, tohtumayı sorap durup atattı. Koznishev onunla ikinci derecelik vagonu berip, ula bilen bir vasıtı sözleşip körüşünü eğitti. Poyiz yeni bir vokzalda tohtuğanda, Katavasov onun digini boyunca ulağının yeniğe karapmandı. Poyiz toxtışı bilen o ikinci derecelik vagonu kırıp, pidai əskerle bilen paranlaştı. Ula xuddi vagondaki adamla bilen Katavasov'nun özlerge dikkat kılıvat kallıqını bilgendek, bir bulunda gepnin yoğununu kılıp, üllük sözleşip oltıratdı. Kökriki işçige kırıp ketken igiz boyluk yigitnin avazı hemmisininkidin yukarıydı. O mes bulup kalgan bolsa gerek, ulağa mektepede yüzbegen bir işini sözlep bir vatattı. Onun udulu da Avustriya'nın gvardiya formasını kivalgan kıyır bir ofisir oltırattı. O onun geplerge külüp durup kulak salattı. Arılap gepini bölüp etti. Topçu əskerlə forması

Onun 22 yaşında nurgun pul mallarını sorup etken Moskovalık bay işkellikini bildi. Onun tolumu nazuklukı, teninin acizlikı, vücudu da erkekliknin kılcı ıznası yoklukı katavasofkı yakmadı. Lekin o özünü kahramandek tutattı. Tolu mahtınıp ademni şunçilik bizar kılattı. Arakını köp işçi valgan bolus kerek, bağan siri əddidin eşip git o tattı. Yeni bir pidayı əsker, her bir septin çekingen ofisir bulup, umu katavasopka yaxş təsir bermedi. Onun özünün deyişçe, beşidin ötkelleri nait köp iken. Tömür yolda işlepti. Direktor mu boptu? Zavut mu kuruptu? Lekin hazır sözle vatkallarının hemisi mänisiz işlaydı. Kespi sözlerini hata işletetti. Üçüncüsü topçu kısımda turgan iken. O ikisige okşuma itti. Katavasov onu yaktırıp kaldı. O küçük bir yavaş adam idi. Her bir septin çekingen o ofisörünün bilim dallığı bilen avu bay sodigarının mertlikige olaydı kail bulup kelivat andak kılattı. Ama özü toğırlık pekatli gep kılmaydı. Katavasov onun din Serbiyaga berişigi nemi sebep bolganlığını sorgan idi, o kemterlik bilen. Karısam hemiz ketip atıdı. Memi baray dedim şu. Serpla yardemge muhtaj. Ulağı ademnin işçi ağırıydı. Dedi. Doğra. Ula sizdek topçu askerlerge bekme muhtaj. Men topçu kısımda uzak durgan emez. Şunu mini piyade ya ki atlık askerler kısımlarına taksim kılıçları mümkün. Hazır hemmedin ihtiyacılıkı topçu kısım tursa, sizden yemi de piyade askerler kısımına taksim kılıdı. Katavasov bu topçu askerinin yeşini mölçerlep, onun her bir unvanı çokum yukarı dep oyledi. Ben topçu kısımda uzak durmagan. Şunu pekat yonkirlik unvan bilella harbiy septin çekindim. Dedi o, nemi üçün ofisirlik imtihanının ötelmi geldikinin sebebini düşündürüp. Bu yerde körgen anlıqalları Katavasov'da yaxş təsirat kaldırmadı. Piday əskerle arak içip çıkkılı pes küçüşüp ketkende Katavasov özü de kalgan şu yaman təsirini ispatlaş üçün birer bilen paranlış bakmakçı boldı. Her bir pelto kiyip algan bir yolucu boğay, Katavasov'nun pidayla bilen kılışkan paranlarını beşidin ahırgıcı anlap oldurgan idi. Şu adam bilen yalguz kalganda Katavasov onun gep kıldı. Uyak ketip atkan adamlarının ahvali hakikaten birbirge okşumaydıken, dedi Katavasov o adamını gep kisiliş maksidi de ihtiyari gep kılıp. O boğayı iki uruşka katlaşkan her bir adam iken. Şuna hakiki her bir adamın kandak boludugallıkını nait yakşı bilidiken. Boğay ulanın sırtkı körünüşleri, gep sözleri ve yoldu kelgüce koludun botul küçüşmey tınmay işçilerge karap, ulağa erbinin işçidin çıkkan pesendele de baha bir bolgan idi. Boğay onunğa öz turvatkan şehirde erbidin çekingen bireylerinin arakkeş oğur adam işkellikini. Hiç kim iş kalmay, ahir esker bulup ketkellikini sözlep vermekçiydi. Lekin cemiyetinin keyfiyatı hazır gıdek bulup atkan çağda emminin pikirge karşı birnimi deyişinin. Bulup mu, o pidayılanı yamallaşının hayüplik işkellikini özünün tecrübesinin bilgeçge gep kılmayı Katavasov'nun çırayıga karap ultriyi verdi.

0: Şundoq. O tarafka adam kerekte. Dedi boy bir çağda közlerdi külüp durup. Şunundan keyin ikkisi en yeni uruş haberleri üstüde paranlaştı. Lekin her ikkisi bugün Türk'le hem istikamlarda tarmar kılıngan bolsa, et kimler bilen can kılıdıgallıkı toğırsıdaki teaccüb ve gumallarını bir-birden yuşurup, könlüdeki geplerini ta ki hoşlaşkışı değişmedi. Katavasov özünün vagonuğa kaytıp gelgende, pidayladın alğan təsiratı toğırsıda kozni şefka İhtiyardın sırt alda yalgan sözləb, pidayla alamet yaxşı cəngçilər ikən dəb maqtab bədi. Yeni bir çoğun şəhərinin oqızalığı kəlgəndə, o yerdimi o pidayılanı naxşı usul və təntəni sadaları bilən qarşı aldı. İanı yığıvatqan ər ayalla, muşu şəhərlik xenimla ulağı dəsti-dəsti güllərini tutuşdu. Keyin ulanı tamak hanıq elip meyinişdi. Lekin bu yerdeki tentene Moskva'daki qarganda xelili sus idi.
1: Şilani kapitalistlarının ezivat kallıqını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla emgektin barlıq cephasını tatıp kancı işlisimi hayvan qoxşaş yaşaş takdirdin kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra, şundak bulup atıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.